seni nasıl sevdiğimi çok iyi biliyorum ama asıl mesele, asıl mesele nasıl sevmeyeceğim onu hiç bilmiyorum. Ya gel anlaşalım.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Ah keşke bu yolu değil de kestirme yolu seçseydim. Yiyenlerdenseniz e-faturada vakit kaybetmeyin. Uyumsoft'la 3 dakikada kolayca geçiş yapın. 7/24 destek alın.
3: Hep güzel çay, Doğuş Çay.
4: Karadeniz'in ve dünyanın kaliteli çayları Doğuş Çay ustalığıyla harmanlandı. Sadece 15 dakikada demlenen Doğuş Black Label'ın yoğun demiyle günün her anına lezzet katın. Hep güzel çay, Doğuş Çay.
3: Hep güzel çay, Doğuş Çay.

0: uygulamasında.
1: Hep güzel çay do.
2: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
3: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
4: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: İlaç gibi radyo.
6: Reklam.
5: İlaç gibi radyo.

0: yollara, kime diyeyim derdim.
1: Halkın Radyosu, Halkın Sesi, Kral FM.

0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
2: ETS sizin için seçti.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Akbank Mobil yenilikçi teknolojileriyle seninle sen oluyor, yatırımlarında sana rehberlik ediyor. Sen de gir Akbank Mobil'e, canlı veriyle piyasaları anlık takip et. Takip listelerini kişiselleştir, kaşif özelliğiyle hisse öngörülerine ve piyasa analizlerine ulaş, yatırımlarına yön ver. Detaylar akbank.com'da. Akbank'tan şirketler için bir yenilik daha. Dije Ortak'la ticarette kontrol sende. Sen de Dije Ortak'la limitlerini, ödeme ve tahsilatlarını Akbank Mobil ve kurumsal internet şubesinde tek ekrandan kolayca yönet. Üstelik ödemen güvendeyle ödeme ve tahsilat güvencesi avantajlarından yararlanarak nakit akışını güçlendir. Detaylar akbank.com'da. Üniversitelilerin hayalleri varsa yanında üniversiteli Akbank'lı fırsatları var. Sen de üniversiteli Akbank'lı programına katıl, harçlık ve burslarını Akbank'a getir, kazandıran harçlık hesabıyla ayda 1000 TL, yılda 12.000 TL'ye varan promosyon kazan. Detaylar akbank.com'da.

Monster almanın vakti gelmedi mi? 4 yıl garanti güvencesine sahip Monster oyun bilgisayarları peşin fiyatına 12 taksit imkanıyla seni bekliyor. Üstelik 6 ayda bir ücretsiz bakımını yaptır ve ilk günkü performansını ömür boyu ücretsiz bakım desteğiyle sürdür. Sen hayatına odaklan. Gerisini Monster

0: düşünsün. Detaylar Monster Deneyim Mağazaları ve monsternotebook.com'da.
1: Şimdi Access'le olanlar ilk yıl kart ücreti ödemeden 10.000 TL'ye varan çift para kazanıyor. Sen de 30 Haziran'a kadar ilk kez Access'le ol, cüzdandan kampanyaya katıl, 15 Temmuz'a kadar yapacağın her 4.000 TL ve üzeri harcamaya 1.000 TL, toplamda 10.000 TL'ye varan çift para kazan. Detaylar access.com.tr'de. Access 25 yaşında. Giyim ve elektronik alışverişlerinde 1000 TL'ye varan çift para Access'te. Seçili sektörlerde 4000 TL ve üzeri ikinci alışverişten itibaren 150 TL, cüzdandan QR'la ödemene ek 50 TL, toplamda 1000 TL çift para. Sen de 30 Haziran'a kadar cüzdandan kampanyaya katıl. Detaylar access.com.tr'de. Access 25 yaşında.

İş Bankası Kıvanç'la sunar. Her deneyimi kazanca dönüştüren kart Maximize Black. Maximize Black'le siz de tüm otoparklarda %50'ye, yurt içi ve yurt dışı tüm restoranlarda %20'ye varan ve tüm otellerde %5 indirim avantajından yararlanın. Maximize Black'e iş cepten hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi ve ek koşullar Maximize

0: yeri gelmez şakaya. Boğalar ayılar var piyasada. İş portföy yatırım fonlarıyla işi uzmanına bırak kolayca.
1: Tüm yatırımlara yatırım imkanı İş Portföy'de. Uzmanlığıyla fark yaratan İş Portföy'ün yüzlerce yatırım fonuyla sen de milyonların yatırım gücüne dahil ol. İş Bankası ve diğer bankalarda.
2: Yatırımın iş gücü seninle İş Portföy.
3: İlaç gibi radyo.
4: Reklam.
5: Hep güzel çay, Doğuş Çay.
6: Karadeniz'in ve dünyanın kaliteli çayları Doğuş Çay ustalığıyla harmanlandı. Sadece 15 dakikada demlenen Doğuş Black Label'ın yoğun demiyle günün her anına lezzet katın. Hep güzel çay, Doğuş Çay.
5: Hep güzel çay, Doğuş Çay.
7: Ah, keşke bu yolu değil de kestirme yolu seçseydim. Yiyenlerdenseniz e-faturada vakit kaybetmeyin. Uyum Soft'la 3 dakikada kolayca geçiş yapın. 7/24'te

0: tarihleri arasında Züccaciye Mutfak Ürünlerinde 3 al 1'i hediye Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
1: İlaç Gibi Radyo. Reklam. Yarım asırdır sayısız eserleriyle hafızalarımızda silinmez izler bırakan Ahmet Selçuk İlkan, 50. sanat yılının ilk buluşmasını doğduğu şehir Adana'da gerçekleştiriyor.

0: beni. Sokaklar sarar beni. Duvarlar anlar beni. Ben artık susuyorum.
1: Ahmet Selçuk İlkan'ın 50. Sanat Yılı konseri 13 Haziran Cumartesi saat 20'de Adana Sarıçam Belediyesi'nin ev sahipliğinde Ferdi Tayfur Sanat Merkezi ve Müzesi'nde. Ücretsiz gerçekleşecek bu konserin medya sponsoru Kral FM.
2: Gönüllerin Kralı. Kral FM.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Giyim ve elektronik alışverişlerinde 1000 TL'ye varan çift para Access'te. Seçili sektörlerde 4000 TL ve üzeri ikinci alışverişten itibaren 150 TL. Cüzdandan QR'la ödemene ek 50 TL. Toplamda 1000 TL çift para. Sen de 30 Haziran'a kadar cüzdandan kampanyaya katıl. Detaylar access.com.tr'de. Access 25 yaşında.
3: Performans arıyorsan Opet'te duracaksın. Ultrafor. Aradığın ne varsa buldun, Opet'te bulacaksın.
4: Opet.

0: Monster almanın vakti gelmedi mi? 4 yıl garanti güvencesine sahip Monster oyun bilgisayarları peşin fiyatına 12 taksit imkanıyla seni bekliyor. Üstelik 6 ayda bir ücretsiz bakımını yaptır ve ilk günkü performansını ömür boyu ücretsiz bakım desteğiyle sürdür. Sen hayatına odaklan, gerisini Monster düşünsün. Detaylar Monster deneyim mağazaları ve monsternotebook.com'da.
1: Şimdi Access'le olanlar ilk yıl kart ücreti ödemeden 10.000 TL'ye varan çift para kazanıyor. Sen de 30 Haziran'a kadar ilk kez Access'le ol, cüzdandan kampanyaya katıl, 15 Temmuz'a kadar yapacağın her 4.000 TL ve üzeri harcamaya 1.000 TL, toplamda 10.000 TL'ye varan çift para kazan. Detaylar access.com.tr'de. Access 25 yaşında. Akbank'tan şirketler için bir yenilik daha. Dije Ortak'la ticarette kontrol sende. Sen de Dije Ortak'la limitlerini, ödeme ve tahsilatlarını Akbank Mobil ve kurumsal internet şubesinde tek ekrandan kolayca yönet. Üstelik ödemen güvendeyle ödeme ve tahsilat güvencesi avantajlarından yararlanarak nakit akışını güçlendir. Detaylar akbank.com'da.

0: 10 bin lira değerinde paramparça güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Işıltı katan güzelliklerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 4-17 Haziran tarihleri arasında 375 mililitrelik Dove yoğun onarıcı, besleyici terapi, dökülme karşıtı ve uzun saç terapisi şampuan ve 350 mililitrelik saç kremi çeşitleri 149 lira 95 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
2: İlaç gibi radyo.
3: Reklam.

Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Evet, fırından yeni çıkmış taptaze bir Emrah şarkısıyla bu sabahki yayınımızı açalım sevgili kralcılar. 6 Haziran 2026 saatler 9'u gösterdi, günlerden cumartesi. Türkiye'nin en çok dinlenen radyosunda günün ilk canlı yayınında buluştuk, kavuştuk. En kral şarkılarla yolculuğumuzu başlatıyoruz. Saat 12'ye kadar alemin en kralında Kaptan Keşkin'de Melis var. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Günaydınlar. Güzel bir cumartesi günü, keyifli bir hafta sonu diliyorum hepinize. Hazırsanız buyurun, yola çıkma vaktidir.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Monster almanın vakti gelmedi mi? 4 yıl garanti güvencesine sahip Monster oyun bilgisayarları peşin fiyatına 12 taksit imkanıyla seni bekliyor. Üstelik 6 ayda bir ücretsiz bakımını yaptır ve ilk günkü performansını ömür boyu ücretsiz bakım desteğiyle sürdür. Sen hayatına odaklan. Gerisini Monster düşünsün. Detaylar Monster deneyim mağazaları ve monsternotebook.com'da.
0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.

Evet, tam böyle cumartesi sabahına, bu yaz sabahına yakışan şarkılarla programımızı açtık her zamanki saatimizde. Varsa radyolarını yeni açan dinleyicilerimiz, bizi henüz duyan, dinleyen kralcılarımız, onlara da bir günaydın diyelim. Hoş geldiniz sevgili kralcılar. Türkiye'nin en çok dinlenen radyosundasınız. Kaptan Köşkün'de Melis var. Çok kral şarkılarla yolculuğumuz devam ediyor. Yenilerden şöyle bir eskilere geçiş yapacağız şimdi. Eski kralcılarımız bilirler. Yeni dinleyicilerimiz için de sürpriz olsun. Kral bir babalar resiteli yapalım. Günümüz daha da şenlensin, değil mi? Cumartesi emekçilerine armağan oluyor bu şarkılar. Her zaman olduğu gibi. Benim gibi şu anda işinin gücünün başında olan tüm kralcılarımıza Allah kolaylık versin. İş güç rastlığı diliyorum hepinize. İnşallah akşam evimize yorgun döneceğiz. Ama mutlu dönmek nasip olsun bugün de. Daha da önemlisi kafamızı yastığımıza, vicdanımız rahat koyalım. Bir de gün boyunca en sevdiğimiz radyoda en sevdiğimiz şarkıları dinlersek bizden kralı yok, değil mi? Hadi gidelim eskilere, imparatorla başlayalım babalar resiteline.

Kemanların adeta dile gelip konuştuğu bir versiyon olmuş. Çok eski tanıştığımız bir şarkıdır ama Derya Ulu hakikaten de hakkını vere vere okumuş şarkıyı. Canım dediklerim canımı aldı. Ta 80'li yıllar İmparator'la tanıştığımız bir şarkı. Orijinal halini de çok çalarız Kral FM'de. Bu halini de çok seviyorum. Şöyle kulaklığıma ses verdim. Kısmadan yoluma devam edeceğim. Eğer etrafı çok rahatsız etmezsek sevgili kralcılar şu şarkıları hissedin.

de hisse de dinleyelim hep beraber. Bir yandan da muhabbetimizi başlatalım. 532-703-92-00 numaralı WhatsApp hattımızdan bizlere mesaj gönderebiliyorsunuz. Bu kral şarkıları sevdiklerinizle paylaşabiliyorsunuz. Aynı zamanda Instagram hesaplarımız da sizlere açık. Oradan da mesajlarınızı okuyorum. Arama kısmına kodlayarak söylüyorum. Malatya, Lüleburgaz, Sakarya, MLS Akçay yazdığınızda karşılaşacağız. Profilin içine girdiğinizde de hemen ilk sabitlediğim fotoğrafın altı buluşma noktamızdır. Dilerseniz buradan da mesajlarınızı gönderebilirsiniz sevgili kralcılar. Bu saati kapatırken şöyle gümbür gümbür ortamlarınızı renklendirecek, şenlendirecek bir Orhan Baba şarkısı, ama yorum bu kez Tarkan'da.

0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat, yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS sizin için seçti.

Türkiye'nin en çok dinlenen radyosunda, alemin en kralında bir cumartesi sabahında kralcılarımızla saat 9'da yola çıktık. İlk saatimizin şarkıları geride kaldı. Şöyle Adana'ya doğru bir yola çıktık. Oradan Gaziantep'e geçiş yapalım. Bizi hem Adana'da hem Gaziantep'te dinleyen bütün kralcılarımıza, memleketi Adana Gaziantep olup uzakta Irak'ta olup memleketini özleyen bütün kralcılarımıza armağan olsun. Haydi açılsın radyoların sesi.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam. Monster almanın vakti gelmedi mi? 4 yıl garanti güvencesine sahip Monster oyun bilgisayarları peşin fiyatına 12 taksit imkanıyla seni bekliyor. Üstelik 6 ayda bir ücretsiz bakımını yaptır ve ilk günkü performansını ömür boyu ücretsiz bakım desteğiyle sürdür. Sen hayatına odaklan, gerisini Monster düşünsün. Detaylar Monster deneyim mağazaları ve monsternotebook.com'da.
0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Gri klimada o mu bu mu yok. Hem o var hem o var. Hem 10 yıl garanti. Hem 10 ay taksit. Hem %10 indirim. Hem 10 alın. Gri klima.
3: Harika bir pas. Şimdi potaya doğru yükleniyor. Yükseldi. Smaç geliyor. Derken Vodafone'lu Alperen'den inanılmaz bir blok. Ohoho, müthiş bir zamanlama. İnanılmaz bir blok. Sahanın lideri benim diyor.
4: Evet Murat. Sahanın yeni bir lideri var artık. Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
3: Bravo Vodafone.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
7: Sen ne istersen ol.
8: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
9: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmiştir.

0: birliktedir.
1: Bir daha böyle Egea fırsatını nerede bulacaksın? Egea 1.6 Urban 1.389.900 liradan başlayan fiyatlarla Fiat Showroom'larında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
2: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
3: HDI Sigorta.
4: A ve B noktası. Kimileri için bir yol, bizim için hislerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda Superb, çok özel fiyatları ve ÖTV avantajıyla Skoda showroomlarında.
5: Geçmişten biri veya yarım kalmış bir hikaye tekrar hayatına girecek.
6: Yardım edin!
5: Aşk işleri belli olmaz.
6: Kimse yapma!
7: Ben bugün şanslı günümdeyim sanırım.
8: Belki ben de öyle.
5: Ama sadece aşk değil, yani çatışma da olabilir. Hatta her ikisi birden ters gelmiş.
9: Umarım bir daha görüşmeyiz.
10: Zaten bir daha karşılaşırsak bugünün bir tesadüf olmadığı ortaya çıkacak, biliyorsun değil mi?
9: Tek dileğim bir daha karşılaşmamak.
11: Yeni dizi Doğan'ın Kanunu 10 Haziran Çarşamba Star'da.

0: takımın ana sponsoru Fuzul. Bizim çocuklara başarılar diler.
1: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun. M-Para, M-Para, bankanın
2: güzeli. İlaç gibi radyo. Reklam.

Emre demiş ki Karaman'dan abla bütün operatörler ve kaptanlar için çalabilir mi sıradaki şarkı? Ben de seni Karaman'dan dinliyorum. Aha bu da yol fotoğrafı. Yolunda fotoğrafını çekip göndermiş. Direksiyonumuzun başındayız yine. Dayım da yanımda, onunla beraber yolculuk yapıyorum. Çal bize oradan güzel bir şarkı. Keyfimiz yerine gelsin demiş. Çalayım Emre'cim. Selam olsun sana ve tüm kaptanlara, tüm operatörlere. En başından bu yana bizim en sadık dinleyicilerimizsiniz siz. Yani o gürültülü makine seslerinin içinde, kamyonlarınızın uzun ağır vasıtalarınızın içinde her zaman sağ koltuk bize rezervedir, onu biliyoruz. Sağ olasın sevgili kardeşim. Bir de demiş Karaman'da, Karasal'da yayında olsanız çok daha güzel olacak. Olacağız inşallah. Yakındır. İstiyoruz ki 81 ilimizin tamamına, köylerine, kasabalarına radyodan, yani frekans üzerinden ulaşalım. Bunun için çalışıyor ekipteki arkadaşlarımız. En kısa zamanda böyle kontağa basar basmaz bizim şarkılarımızı, bizim jingle'ımızı duyabileceğin bir frekansla orada oluruz inşallah. Sağ olasın. Teşekkür ederim. Geçeyim gurbet elleri. Almanya'dan dinleyen iki Fatma'mız var. Birisi Berlin'den dinliyor, birisi Münih'ten dinliyor. Güzel dileklerini iletmişler onlar da. Sıradaki şarkımı sınırlarımız ötesinde dinleyen, bizi gittikleri her yere taşıyan bütün gurbetçi kralcılarımız için de çalayım. Emeklerine sağlık hepsinin. Yüreğine sağlık.

Evet, eski kıdemli kralcılarımızın güzel mesajları da geliyor. Her hafta sonu karşılaşıyoruz. Yani günün her saati çok uzun yıllardır dinleyen kralcılarımız, hep misafirimiz, hep başımızın üstünde kıdemli kralcılarımız. 29 senedir bir insanın frekansı değişmez mi? 29 sene bir insan ömrü. Çeyrek asırdan daha fazla. Çok kıymetli bizim için bu. Sevgili Mehmet Kızılkaya, Denizli'den, Tavas'tan selamını göndermiş. Kızlarımla beraber dinliyorum şimdi demiş. Darısı torunlara inşallah. Sevgili Mehmet. Melike'cim, Sena'cim selamlarımı iletiyorum size. Sıradaki şarkımı size armağan edeyim. Babanız çok eski bir kralcıymış. İnşallah sizler de öyle olursunuz. Kral Efem'i dinlemek çok güzel bir şeydir. Aşılamak bambaşka bir şeydir. Bunu yeri gelmişken bir kez daha söyleyeyim. Denizli'de özellikle dinleyen kralcılarımızı da selamlayayım. Diyarbakır'dan Cahit Kaptanımız dinliyor. O da iş makinesindeymiş. Biraz önce Adana'yı, Gaziantep'i selamladık ya, hemen peşinden demiş ki Melis Hanım, Diyarbakır'a selam yok mu? Olmaz mı? Tek tek bütün illere selamımı iletirim, hiç üşenmem. Sıradaki güzel şarkımı armağan edeyim Diyarbakır'daki kralcılarımıza, orada bizi dinleyen dinleyicilerimize.

0: Market'te 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
1: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
5: Sen ne istersen ol.
6: Nissan'la yazın ritmini yakala. Sportif ve dinamik tasarımıyla.

0: Babalar.com.tr'de.
1: Anneler, babalar, Çilek'te %30'a varan büyük indirim başladı. Üstelik yatak hediye. Çocuğunuzun hayalindeki oda için en yakın Çilek Odası mağazasına bekliyoruz. Detaylar çilek.com'da.
2: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
3: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe en ucuzu bulmak içindir. Akakçe.
4: Bizim çocuklar sahada, ülken hep yanlarında.
5: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

ne sen ne de ben bulamayız o günleri. Bazen düşünüyorum da bende de yanlış bir şeyler vardı galiba diyorum. İkimiz de kıymetini bilemedik bir şeylerin. Hatırlar mısın akşam olur mumlarımızı yakardık. Sen

güzel havalarda sokaklara çıkardık. Bir de kar yağınca kar topu oynardık seninle. Sen iskambil kağıtlarından fal bakardın. İstediğin çıkmadığında kağıtları bir daha kırardın. Çok kızardın sigara içtiğime ve içkime karışırdın. Uzun uzun zararlarını anlatırdın bana. Ara sıra rejim yapardın. Tartıp bir doğru tartsa bir yanlış tartardı. Yani onunla da anlaşamazdı. Komşunun çocukları vardı. Bizim kızla oynarlardı. Çocuk bahçesine giderdiniz, ben televizyonda maça bakardım. Ara sıra arkadaşlar gelir sohbet ederdik. Şuradan buradan konuşurduk işte. Benim askerlik hatıralarım, senin doğum hikayelerin bitmezdi. İlk tanıştığımız günü hatırlar giderdik. Sen bana üstümde ne vardı diye sorardın.

kadın. Bir perşembe günü saat 2:04 geçiyordu. İkimiz de önümüze bakmamıştık, çarpmıştık önce. Sen pardon dedin, sonra ben yere düşen kitaplarını topladım. Göz göze geldik ve başladık. Film gibi yani. Son mektubunu dün aldım, teşekkür ederim. Ben sana yazmıştım, grip salgını var demiştim. Bak yine gribe yakalanmıştım. Neyse geçmiş olsun. Buralarda da hava soğuk ama hasta falan değilim. Bu gözlüklerle başım dertli, hayat işte yuvarlanıp gidiyoruz. Hepinizi çok özledim.

Bol köpüklü bir Türk kahvesi fotoğrafı var şu anda karşımda. Yanında şerbeti var, lokumu var, çikolatası var. Özenle hazırlanmış bir tepsiyi. Ayşe ablacığım ne yaptın? Canımızı istettin. Kalkalım kendimize şöyle. Az şekerli ya da şekersiz, duruma göre orta şekerli birer kahve yapalım. Çaya biraz mola verelim. Kaldığımız yerden devam ederiz nasıl olsa. Daha vaktimiz var. Çok güzel bir bahçe ortamında dinliyorum seni demiş. En güzel keyif işte. Sağlık, sıhhat, huzur olduktan sonra. Çay, kahve bir kenarda dursun. İnsan içtiği bir bardak suyun bile tadını başka alıyor. Belli bir yaşı aşmak gerekiyor ama bunun için. Yani 20'lerinde, belki 30'larında bile anlaşılabilecek bir şey değil. Ama zaman ibresi ne vakit böyle 40'lı yaşlara doğru koştura koştura gidiyor. Diyorsunuz ki bir dakika, benim şimdi bir çay içmem, benim şimdi bir kahve içmem lazım. Şöyle bir 5 dakika 10 dakika kendime reset atmam lazım. Radyomu açıp uzaklara dalmam lazım. İşte tam öyle bir ortamda Ayşe abla şu anda. Arada bir hepimizin yaptığı bir şeydir bu. En güzel de terapidir. Yani akıl sağlığı, ruh sağlığı, beden sağlığı, yatıp kalkıp bunun için dua ediyoruz. Allah sağlık sıhhat versin. Şöyle güzel huzurlu ortamlarda buluşmaya devam edelim. Biz çalalım, siz dinleyin. Biz çalalım, siz uzaklara dalın. Çok bahsettik. Ben şarkımı çalayım da koşarak gidip kendime bir köpüklü, az şekerli kahve yapayım. Hadi buyurun.

0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
1: Yol durumu. Büyükçekmece Çatalca yolu yol çalışmaları nedeniyle trafiğe kapalı. Ulaşım tek yönden gidiş geliş olarak sağlanıyor. İzmir-Çeşme otoyolunun Marina Kavşağı-Güzelbahçe Kavşağı kesimi 4 ila 13. kilometrelerinde Çeşme istikameti sol ve orta şerit trafiğe kapalı. Ulaşım sağ şeritten sağlanıyor. Antalya-Isparta yolunun 34 ila 36. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
2: Çevre Bülteni.
3: Merhaba, ben Seçil Gören. Haftanın öne çıkan çevre haberleriyle sizlerleyiz. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum 1 Temmuz'dan itibaren depozitosu olan ambalajlar uygulamasının Türkiye genelinde yaygınlaşacağını söyledi. Teşvik bedelinin 1 lira olarak belirlendiğini açıkladı. Bu kapsamda Doğa logolu ürünler depozito iade noktalarına götürüldüğünde ürün başına 1 lira depozito iade ücreti alınacak. Hayalet Ağı denizlerin en büyük sorunu. Kaçak avcılar tarafından kullanıldıktan sonra suya atılan ve deniz tabanına çöken ağlar canlı popülasyonuna büyük zarar veriyor. Balıkesir'in Marmara Adası açıklarında Çamlıca Kulesi'ni baştan aşağı örtebilecek büyüklükte hayalet ağı çıkarıldı. Marmara Denizi'ndeki kirlilikle ilgili araştırmalar sürüyor. Geçen yıl başlatılan proje kapsamında deniz tabanında 17 Ağustos depreminin izlerine ulaşıldı. Depremin sadece yıkıma değil, denizde kirliliğe de yol açtığı ortaya çıktı. Bazı bölgelerde plastik kirliliğinin 3 katına çıktığı görüldü. Malatya'nın Koldere mahallesindeki köy okulu Avrupa Birliği destekli bir projeyi hayata geçirdi. Öğrencilere yıl boyunca sıfır atık, su kaynaklarının korunması ve israfının önlenmesiyle ilgili eğitimler verildi. Öğrencilerin iklim ve su krizine karşı sürdürülebilir çözümler üretmeleri teşvik edildi. Mikroplastiklerin sağlığa olumsuz etkilerini gösteren çalışmalara bir yenisi eklendi. Avusturya'da yapılan bir araştırma, solunum yoluyla vücuda giren mikroplastiklerin alerjileri de artırdığını ortaya koydu. Bilim insanları plastik ambalajlı yiyecek ve içeceklerden kaçınılmasını, ayrıca ortamların iyi havalandırılmasını öneriyor.
2: Çevre Bülteni.
0: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
4: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Sizle birlikte 3. ve son saatimizin açılışını yapıyoruz. İhtiyacımız var. Çok sevdiğimiz bir şarkı. Son dönemlerde Kral Efendi en çok duyduğumuz şarkılardan bir tanesi. Bir diğeri de şimdi duyacağınız şarkı olacak sevgili kralcılar. Müzik direktörümüz, uzun yıllardır omuz omuza birlikte çalıştığımız yol arkadaşımız, kıymetlimiz, gezimizin nuru Kaan arkadaşımızın, müzik direktörümüzün şarkısıdır bu. Sözü bestesi kendisine ait. Sus ismiyle kralcılarımızla birkaç gün önce buluştum. Şöyle bir yürekten dinleyiniz.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Tüm kartlarını tek yerde toplamak bir cüzdana bakar. Sen de tüm bankalara ait kartlarını cüzdana ekle. Eklediğin tüm kartların limitlerini, işlemlerini, puanlarını görüntüle. Kartlarını tek yerden yönet, istediğin kartla öde. Detaylar cüzdanda.
3: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
4: Petrol ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar

Bulaşık makineni çalıştırırken program karmaşasında kaybolma. Yapay zeka destekli Arçelik teknolojisi bulaşıkların yük ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi serisi. Seni düşündürmeyen teknoloji.

0: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
1: Bana göre yenilikçi olmalı.
2: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
3: Bana göre vizyoner olmalı.
4: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
0: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
5: Sağlam bankacılık.
6: Nissan'la yazın ritmini yakala. İkonik ve cesur duruşuyla Nissan Juke şimdi 1 milyon TL için 12 ay %0 faizli ticari kredi fırsatıyla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Yaz fırsatlarını kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
7: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil tüm ürünlerde 1 Mayıs 30 Haziran tarifleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baz aseti hediye. Ayrıntılı bilgi Bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.
8: Bellona, Bellona.
9: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
10: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
9: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
11: Ücretsiz yaz kontrolleriyle Ford'unuza yazı getirmenin tam zamanı. 31 Temmuz tarihine kadar Ford yetkili servislerine gelin, klima gaz dolumunda 3600 TL'den başlayan fiyatlardan yararlanın. Sileceklerde %50, polen filtrelerinde ise %25 indirim fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için Ford.com.tr.
12: Arçelik Futbol Bayramı'nı kahve keyfiyle sunar.
13: Üstelik büyük ekranda sunar.
12: Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le Futbol Bayramı'na tam kadro hazır olun.
14: İlaç gibi radyo.
15: Reklam.

Erdinç, radyonun sesini daha fazla açtın mı? Erdinç, nereden dinliyor beni? Sevgili kardeşim Kayseri'den. Şimdi biraz önce Kayahan çaldım önceki saati bitirirken. Aradaki anonsta da dedim ki biz çalalım, siz dinleyin. Çayınızla, kahvenizle, sohbetinizle, muhabbetinizle, aracınızın içinde seyir halindeyken, evinizdeyken, iş yerinizdeyken, çalışırken. Yeter ki radyonuzun frekansı alemin en kral radyosuna ayarlı olsun. Biz en kral şarkıları çalarız dedim. Sezen Aksu Tükeneceğiz çaldım. Erdinç de hemen peşinden. Abla biz çalalım siz dinleyin deyip tükeneceğiz çalmak nedir ya demiş. Yerle yeksan ettim bizi bu şarkılarla. Hiç öyle bir niyetim yok. Erdinç, eskileri çok seviyoruz ya biz. Eskimeyen şarkıları daha doğrusu. Hep söylüyorum, tarihin toz zuraflarına terk etmiyoruz biz bu şarkıları. Yani Kral FM'in var olma sebebi 80'ler, 90'lar, hatta daha eskiler 70'ler. Yani o dönemin şarkıları olmazsa olmaz. Biz bunun için varız. Kral FM'i Kral FM yapan şarkılardır bu şarkılar. İbrahim Erkal'ı da duyduk, iyi oldu. Şimdi Müslüm Baba'yı davet edeceğiz sahnemize. Çok daha iyi olacak, emin ol. Müslümcüler oradaysa, ki hepsi radyosunun başında. En sevdiğim şarkılarından bir tanesi denk gelmiş bu sabaha. Açarım kulaklığımın sesini. Dinlerim doya doya.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Akbank Mobil yenilikçi teknolojileriyle seninle sen oluyor, yatırımlarında sana rehberlik ediyor. Sen de gir Akbank Mobil'e, canlı veriyle piyasaları anlık takip et. Takip listelerini kişiselleştir, kaşif özelliğiyle hisse öngörülerine ve piyasa analizlerine ulaş, yatırımlarına yön ver. Detaylar akbank.com'da.
3: Steven Spielberg'ün İfşa Günü filmi 10 Haziran'da sinemalara geliyor.
0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Kobilerin yüzü Akbank'la gülüyor. Akbank Mobil'den krediye başvuranlar 3 ay ödemesiz dönem, avantajlı faiz oranları, haftalık veya aylık taksit seçenekleri ve 36 aya varan vadeden yararlanıyor. Detaylar akbank.com'da.

0: Vodafone'lara bir güzel haberimiz, bir de 10 kat güzel haberimiz var. Güzel haber, Türkiye'nin 5G kapsama lideri Vodafone oldu. Biz de bu güzel haberi katlayarak kutluyoruz. Şimdi hediye çarkını her çevirmenizde gigabyte hediye ediyoruz. Kazandığınız gigabyte'ları da 10'a katlıyoruz.
1: Nissan'la yazın ritmini yakala. Sportif ve dinamik tasarımıyla

kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: insan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
1: Arçelik Futbol Bayramı'nı kahve keyfiyle sunar. Üstelik büyük ekranda sunar. Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le Futbol Bayramı'na tam kadro hazır olun.
2: A ve B noktası. Kimileri için bir yol, bizim için hislerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda Superb, çok özel fiyatları ve ÖTV avantajıyla Skoda showroomlarında.
3: Evde huzurla, yolda güvenle.

0: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
1: Bana göre yenilikçi olmalı.
2: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
3: Bana göre vizyoner olmalı.
4: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
0: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvettir.

Ankara'yı, başkentimizi selamlayalım. Zeynep'şim inşallah dinlemeye devam ediyorsundur. Biraz geçe kaldı mesajın. Çok da mesaj kaldı aslında okuyamadığım. Yani yayında dile getiremediğim, öyle söyleyeyim. Önceliğimiz şarkılar. Şarkıları güzel çaldığımızda, onları konuşturduğumuzda zaten muhabbetimiz daha da derinleşiyor gibi hissederim her zaman. Şöyle hepimize hitap eden kral şarkılarla koskoca bir 3 saati geride bıraktık. Ettik de muhabbetimizi, değil mi sevgili kralcılar? Gönülden gönüle de olsa, aramızda dağlar, yollar, kilometreler, sınırlar bile olmuş olsa bir çatı altında toplandık. Yolculuğumuz şimdi Harbican'la devam edecek. Arkadaşıma hayırlı güzel programlar dileyim şimdiden. Zeynep bana mesaj atmış yıllar önce, demiş ki ben Ankara'dan mesaj atıyorum. Çok uzun yıllardır, 27 senedir aralıksız Kral FM'i dinliyorum. Çok sıkı bir kralcıyımdır. Çeyizciyim, ütü yapıyorum diye mesaj atmıştım sana yıllar önce Melis. Sen de bu mesajı okumuştun. Hatta demiştin ki şu yaz gününde ne kadar zor bir meslek yapıyorlar. Allah kolaylık versin. Hala o ses kaydını saklıyorum. Arada bir de açıp dinliyorum. Şimdi yine böyle bir telefonu elime alayım, bir selam göndereyim istedim. İnşallah karşılaşırız demiş. Son ana denk geldi Zeynep. Aldım selamını, teşekkür ederim. Sonlara doğru da demiş ki yorgunum be Melis, çal oradan bana bir tane güzel şarkı. Her ne kadar tanımasan da bilmesen de burada bir kız kardeşim var. Her zaman başımın üstünde yerim var. Ah benim canım Zeynep'im, sağ olasın. İşte böyle kralcılarımızla gönülden gönüle dediğim muhabbet tam olarak bu. İnsan anlar o samimiyeti ya. Hiç görmenize gerek yok. Canım Zeynep'im, sana çalsın sıradaki şarkı. Senin olsun özellikle. Yarın sabah da bekliyorum hepinizi sevgili.

kralcılar. Sabah 9'da pazar günü erkencilere sesleniyorum. Kahvaltınızı hazırlarken, çayınızı demlerken, kahvenizi yudumlarken açın radyonuzu. Yine ben burada olacağım. İnşallah sağlık sıhhat olursa. Hepinizi bekliyorum. Hoşça kalın.

0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
2: ETS sizin için seçti.

Evet, aynen Ferdi abicim. Kalmaz bu dünya kimseye. Geriye kalan ne maldır ne mülktür. Sadece iyiliktir. İyilikten şaşmayalım dostlar. Sevgili Belis'e çok teşekkür ediyorum. Günlerden cumartesi yeni günde yine beraberiz. Hepimiz için sağlıklı, huzurlu, güzel bir gün diliyorum. İki saat boyunca duygularınıza tercüman olacak en güzel şarkılar bu frekansta. Doğru yerdesiniz. O halde açın radyonuzun sesini kardeşim. Harbi Kız yayında.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Bir daha böyle Egea fırsatını nerede bulacaksın? Egea 1.6 Urban 1 milyon 389.900 liradan başlayan fiyatlarla Fiat Showroom'larında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.

Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol

0: varan indirimler ve Yapı Kredi World'e özel 7500 TL'ye varan World Puan Setur'da seni bekliyor. Kampanya detayları ve rezervasyon için setur.com.tr ya da 444-2822.
1: Ücretsiz yaz kontrolleriyle Ford'unuza yazı getirmenin tam zamanı. 31 Temmuz tarihine kadar Ford etkili servislerine gelin, klima gaz dolumunda 3600 TL'den başlayan fiyatlardan yararlanın. Sileceklerde %50, polen filtrelerinde ise %25 indirim fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için Ford.com.tr.
2: Baba bu ne bayramı?
3: Babacım, bu 24 yıl sonra gelen gururun, futbolun

0: 24 yıl sonra gelen futbol bayramına Arçelik'le tam kadro hazırız.
1: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
2: Tatil budur hissi.
3: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Hayır. Saklama ücreti sıfır. Hayır. Canlı veri ücreti sıfır. Hayır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten

Hayat içerisinde herkesin başına her şey gelebilir. Ebru Yaşar'ın şarkısı söylemiş olduğu gibi. Ben ne yangınlar gördüm ama bu yangınlarda kül olmadığım, beni yakan insanlara rağmen her şekilde ayakta kalmayı başardığım diyebilenlere bu şarkımız armağan olsun. 0532 703 92 00 0532 703 92 00 WhatsApp numaramız. Paylaşımlarınızı görüyorum, eksik olmayın. Az sonra her birini değerlendireceğim ama öncesinde şöyle şarkılarımızı konuşturmaya devam edelim. Serkan Kaya, Alemin Kralı'nda.

Evet, derin duygular besleyenler sevgisini, aşkını haykırmıştır herhalde bu şarkıyla. Özcan Deniz'i programımıza ağırladık. Hemen sonrasında sevmek diyoruz. Sevgi gerçekten büyük bir ilaç. Kırılmış gönülleri onarıyor. Umudu tükenen insanlara yeniden güç veriyor. Ama sevgi de kıymet bilenle güzeldir kardeşim. Yani değer görmediğiniz yerde bu sevgi şifa olmaktan çıkıyor. Yorgun bir kalbin sessiz yarasına dönüşüyor. Bu yüzden sevgiyi hak edenlere vermek lazım. Çünkü samimi bir sevgi bazen en ağır dertlere bile merhem oluyor, ilaç oluyor. İşte ilaç gibi gelecek bu güzel Zara yorumunu da razılarımıza paylaşalım hemen.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Giyim ve elektronik alışverişlerinde 1000 TL'ye varan çift para Akses'te. Seçili sektörlerde 4000 TL ve üzeri ikinci alışverişten itibaren 150 TL, cüzdandan QR'la ödemene ek 50 TL, toplamda 1000 TL çift para. Sen de 30 Haziran'a kadar cüzdandan kampanyaya katıl. Detaylar akses.com.tr'de.
3: Akses 25 yaşında.
2: Şimdi Akses'le

0: Karadeniz'in ve dünyanın kaliteli çayları Doğuş Çay ustalığıyla harmanlandı. Sadece 15 dakikada demlenen Doğuş Black Label'ın yoğun demiyle günün her anına lezzet katın. Hep güzel çay, Doğuş Çay.
1: Hep güzel çay, Doğuş Çay.
2: Nissan'la yazın ritmini yakala. İkonik ve cesur duruşuyla Nissan Juke şimdi 1 milyon TL için 12 ay %0

0: ayrıntılar nissan.com.tr'de.
1: Hep güzel çay, doş çay. Hep güzel çay, doş çay.
2: Dünya Kupası, hey!

0: petrol.com'da.
1: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
2: ol. Ücretsiz yaz kontrolleriyle Ford'unuza yazı getirmenin tam zamanı. 31 Temmuz tarihine kadar Ford yetkili servislerine gelin, klima gaz dolumunda 3600 TL'den başlayan fiyatlardan yararlanın. Sileceklerde %50, Koren filtrelerinde ise %25 indirim fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için Ford.com.tr.
3: Anneler, babalar, Çilek'te %30'a varan büyük indirim başladı. Üstelik bambu yatak hediye. Çocuğunuzun hayalindeki oda için en yakın Çilek Odası mağazasına bekliyoruz. Detaylar çilek.com'da.

yaprak gibi. Alem Kadın'la birlikteliğimiz devam ediyor. Bu arada biliyorsunuz ki yazın gelmesiyle beraber bizler de kralcılarımıza böyle programlarımıza güzel sürprizler yapıyoruz, hediyeler dağıtıyoruz. Bugün de ben de bir dinleyicimize böyle güzel bir hediye vermek istiyorum. Türkiye'nin dünya standartlarındaki ilk tema parkı olan Vialand'da gün boyunca sınırsız bir şekilde 30'a yakın ünitede toplam 4 kişi eğlenebilecekler. Çok güzel eğlence parkurları var. 30'a yakın eğlence parkının içerisinde ben de kızlarımla gitmiştim. Viking'i çok beğenmişlerdi. Nefes kesen var. Var da var yani. Gerçekten çok keyifli bir gün sizi bekliyor. 0532 703 92 00, 0532 703 92 00 WhatsApp numaramız. Adınızı, soyadınızı, telefon numaranızı göndermeniz yeterli olacaktır. Yanınıza 3 kişi alarak gün boyunca Vialand'da harika bir gün geçirmek istiyorsanız hemen bilgilerinizi bize ulaştırın. Bakalım bugün şanslı dinleyeni kim olacak?

0: Kral FM Haber.
1: İyi günler, Çağlar Demirdöker ben. Bugün 6 Haziran Cumartesi, günün gelişmeleriyle Kral FM'de sizlerleyiz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Ekonomi Zirvesi'nde emlak katılımın halka arz edileceğini duyurdu. Dün İstanbul'da düzenlenen zirvede Cumhurbaşkanı, İran Savaşı'nın küresel ekonomiye olumsuz etkilerinden de bahsetti.
2: Emlak katılımı halka arz etmeyi hedefliyoruz. Bir diğer hamlemiz ziraat, vakıf ve halk katılımın birleştirilmesi olacaktır. Bizde her şeyden önce bereket diye bir kavram vardır. Bereket kapitalist ekonomi teorileriyle anlaşılması mümkün olmayan bir mefhumdur. Faizin olduğu yerde bereket olmaz. Siyonist katliam şebekesi pervasızca yürüttü işgal ve istila politikasını Lübnan'ın güneyinden Beyrut'un içlerine doğru günden güne genişletiyor.
1: Karadeniz'de Türk gemilerine yönelik saldırılara bir yenisi daha eklendi. Kırım'ın batısında avlanan Türk balıkçı gemisine yapılan saldırıda bir balıkçı hayatını kaybetti, dördü yaralandı. Amerika ve İran arasında çatışmalar yeniden alevlendi. İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki Amerikan gemilerine uyarı ateşi açtığı haberleri sonrası Amerikan güçleri İran adalarını hedef aldı. İran'da da devrim muhafızları bölgedeki Amerikan üslerine misilleme olarak füze ateşledi. İran dini lideri Hamaney'in danışmanı Amerikan medyasından CNN'e konuştu. Yürütülen ateşkes görüşmelerinin çıkmaza girdiğini söyledi. Düğümü çözmek için de İran'ın dondurulan 24 milyar dolarının serbest bırakılması gerektiğini açıkladı. CHP'de salı günü yapılacak grup toplantısında kimin konuşacağına dair tartışmalar sürerken Kılıçdaroğlu ile Özel arasında arabuluculuk girişimlerine bir yenisi daha eklendi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Zeydan Karalar önce Kılıçdaroğlu ile ardından da Özel ile bir araya geldi. Üç başkan kurultayın hızla toplanması talebini Kılıçdaroğlu'na iletti. Mutlak butlan tartışmaları devam ederken Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen de CHP'den istifa etti. Gümüşhane'de konuşan CHP Grup Başkanı Özgür Özel de Muhittin Böceğin ek ifadesinde yer alan Ferdi Zeyre'ye para verdiği iddiasına tepki gösterdi. Mutlak butlan kararı ile ilgili de bizim binaya değil seçim kazanmaya ihtiyacımız var dedi.
3: O kişiye gittiler, ne dedirttiler biliyor musunuz? Ben ona Özgür'e vermedim, rahmetli Ferdi'ye verdim dediler. Rahmetli Ferdi'ye. Ölmüş insana iftira atıp partimizi karalamaya çalışıyorlar. Binaları geride bıraktık. Bize bina lazım değil. Binayı çok isteyenler binayı aldı. Bana bina lazım değil. Bana bir daha sizinle birlikte seçim kazanmak.

0: Gazim Tekin adamı.
1: Türkiye'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu cumhuriyetin en önemli kazanımı olan seçme ve seçilme hakkı, yani sandık, saldırı altında.
2: Buca Belediyesi'ne yönelik operasyonda gözaltındaki şüphelilerden 42'si tutuklandı. İsimler arasında Belediye Başkanı Görkem Duman, önceki dönem Belediye Başkanı Erhan Kılıç ve eski CHP Buca İlçe Başkanı Çağdaş Kaya da var. İstanbul Adalar Belediyesi'ne yönelik idari ve mali inceleme başlatıldı. Soruşturmaya konu olan 24 imar ve ruhsat incelemeye alındı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı sosyal medyaya yansıyan Kürt kadın fıkrası nedeniyle iş insanı Rahmi Koç hakkında resen soruşturma başlattı. Rahmi Koç yazılı bir açıklamayla kamuoyundan özür diledi. Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçlamasından tutuklu yargılanan gazeteci İsmail Arı ilk duruşmada tahliye edildi. Arı 75 gündür cezaevindeydi. Savcıların şifresiyle UYAP'a girip FETÖ dosyalarının kapatılmasına ilişkin davada karar açıklandı. Sanık zabıt katibi Ahmet Yılmaz 27 yıl 2 ay hapis cezası aldı ancak adli kontrolle tahliye edildi. Sözleşmeli erbaş ve erlere görev sürelerinin sonunda kamuda istihdam olanağı getiriliyor. AK Parti sözleşmeli erbaşlar ve erlerle ilgili yasa teklifini meclis başkanlığına sundu. Başvurular Ekim ayında ilgili kurumlarda sözlü sınavla alım yapacak. Teklifle askerlikten muaf olan şehit yakınları da uzman erbaşlık için başvuru yapabilecek. Sigara fiyatlarına 5 lira zam geldi. En ucuz sigara 105 liraya yükseldi. En pahalı sigara 120 lira oldu. Bir hatırlatma, İstanbul'da orman yangını riskine karşı önlemler arttırıldı. Valilik 8 Haziran Pazartesi gününden 15 Ekim tarihine kadar ormanlık alanlara girişi kısıtladı. Köy ve mahallelerde anız, bağ, bahçe, zeytinlik ve tarla temizliği amacıyla yakım yapılmasına da izin verilmeyecek. Şansa kalmaz işimiz,
3: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
2: Spor. Beşiktaş'ta yeni dönem başlıyor. Siyah beyazların teknik direktörlük için anlaşmaya vardığı Vincenzo Italiano İstanbul'a geldi. İtalyan teknik adam son olarak Serie A ekiplerinden Bologna'yı çalıştırdı ve 2024-2025 sezonunda İtalya Kupası'nı kazandı. Siyah beyazların yeni teknik direktörüyle 2 sezonluk sözleşme imzalaması bekleniyor. Fenerbahçe Beko Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Playoff yarı final serisi 3. maçında Anadolu Efes'e 102-93 mağlup oldu ve seride durum 2-1'e geldi. Serinin 4. maçı yarın saat 20'de. Fransa Açık Tenis Turnuvası'nda tek kadınlar finali bugün oynanıyor. Paris'te saat 16'da başlayacak maçta Polonya'dan Chabalinska ile Rus Andreeva karşı karşıya gelecek. Şansa kalmaz işimiz,
3: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
4: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar. Otopratik.
5: Hava durumu.
2: Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre sıcaklıklar birkaç derece artıyor. Bugün İstanbul parçalı bulutlu 28, Ankara sağanak yağışlı 28, İzmir az bulutlu 32, Bursa parçalı bulutlu 30, Antalya parçalı bulutlu 26 derece.
4: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu. Otopratik,
6: Otopratik. Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
5: Yol durumu.
2: Büyükçekmece Çatalca yolu yol çalışmaları nedeniyle trafiğe kapalı. Ulaşım tek yönden gidiş geliş olarak sağlanıyor. İzmir Çeşme Otoyolu'nun Marina Kavşağı, Güzelbahçe Kavşağı kesimi 4 ila 13. kilometrelerinde Çeşme istikameti sol ve orta şerit trafiğe kapalı. Ulaşım sağ şeritten sağlanıyor. Antalya Isparta yolunun 34 ila 36. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
6: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
3: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
7: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Teknoloji istersin, vatanda bulursun.

0: istenilen cep telefonla. Akakçe en ucuzu bulmak içindir.
1: Akakçe. Bir daha böyle Egea fırsatını nerede bulacaksın? Egea 1.6 Urban 1.389.900 liradan başlayan fiyatlarla Fiat Showroom'larında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
2: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
3: o. Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1.371.000 TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
4: Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız değil mi? Diyecektim. Rösev hayat verir.
5: Evde huzurla, yolda güvenle.

0: çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
1: İlaç Gibi Radyo.
0: Reklam.

Evet, yoğun bir mesaj trafiğimiz var. Herkes bir Yalanta gitmek istiyor. Ben de tüm dinleyicilerimi göndermek isterim ama bugün bir şanslı dinleyicimiz yanı 3 kişi alarak gün boyunca 30'a yakın ünitede eğlenecek ve bugünün şanslı dinleyeni sevgili Sude Gümüş. İyi eğlenceler diliyorum güzelim. Yanı 3 kişi alarak gün boyunca sınırsız bir şekilde eğleneceksin. Diğer dinleyicilerimize üzülmesinler. Bizi dinlemeyi ihmal etmeyin. Zaman zaman programlarımızda yine sizlere böyle güzel bir sürprizimiz olacak. Kulağınız bizde olsun.

Yıllara bir güne nasıl sıkıldım? Bana da söyle, ben de bileyim. Hasretin acısını nasıl dindirdin? Bana da söyle, ben de bileyim. Bana da söyle, bana da söyle, ben de bileyim.

WhatsApp numaramızdan göndermiş olduğunuz mesajlarda sevgili Arzu Özden, eşim için istiyorum harbi kız demiş. Engin'e olan sevgini dile getirecek bir şarkı bekliyorum diyerek mesajını sonlandırmış. Bodrum'dan Hakan Usta, sevgiler kolaylıklar diliyorum sana da. Fransa'dan sevgili Murat kardeşimiz de 28 yıl önceki unutamadığı biricik aşkına bir şarkı beklemekte. Karaman'dan Lütfü abicim selam olsun sana da. Sevgili Gülşen Kaya, Bursa Millet Mahallesi'nde programımızı takip etmekte. Eşine ve tüm sevdiklerine sıradaki şarkıyı rica etmiş. Bursa'mıza da hemen reçetemizi yazıyoruz.

Bitecek acılar, bugünler geçecek. Sen ne dersen de Orhan Gencebay'ı programımıza ağırladık. Bir İmparator şarkısı var ki bu şarkıda sevgili Kerem Gökçen kardeşimize armağan ediyoruz. Zonguldak'tan bizi dinleyen kralcılarımızdan. Sevgili Nursel'cim, daimi dinleyicilerimizden Nursel Koç, selam olsun sana da. Almanya'dan Cemalettin, Sinoplu Mehmet ve Gaziantep'te Yavuz Yıldırım için bir şarkı beklemekte. Adana Kozan'dan Ömer Bolat kardeşim mesajını gördüm. Ve son olarak da Balıkesir'den sevgili Mustafa kardeşim, sana da bu güzel İbrahim Tatlıses şarkısını gönderiyoruz.

0: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
1: Sen ne ister ister ol.
2: Bank, kartı.

0: Hyundai.com.tr'de.
1: Gri klimada o mu bu mu yok. Hem o var hem o var. Hem 10 yıl garanti. Hem 10 ay taksit. Hem %10 indirim. Hem 10 alın. Gri klima.
2: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. Dışarıda çocuklar var.
3: Yani. 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul. Bizim çocuklara başarılar diler.
1: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
2: M-Para, bankanın güzeli.
3: Geçmişten biri veya yarım kalmış bir hikaye tekrar hayatına girecek.
4: Yardım edin!
3: Aşk işleri belli olmaz.
4: Kimse yapma!
3: Ben bugün şanslı günümdeyim sanırım.
5: Belki ben de öyle.
3: Ama sadece aşk değil, yani çatışma da olabilir. Hatta her ikisi birden ters gelmiş.
6: Umarım bir daha görüşmeyiz.
7: Zaten bir daha karşılaşırsak bugünün bir tesadüf olmadığı ortaya çıkacak, biliyorsun değil mi?
6: Tek dileğim bir daha karşılaşmamak.
8: Yeni dizi Doğan'ın Kanunu 10 Haziran Çarşamba Star'da.
9: İlaç gibi radyo.
10: Reklam.

Alemi Kralı'nda geldi programımızın sonuna. İlginize, alakanıza, şahane mesajlarınızı çok teşekkür ediyorum. Bugün de bizi yalnız bırakmadınız. Eksik olmayın. Benden hemen sonra sevgili Melih sizlerle birlikte olacak. Kardeşime de kolaylıklar diliyorum. Sevdiklerinizle huzurlu bir hafta sonu geçirmeniz. Pazartesi günü yeni haftaya harika bir şekilde başlamak ümidiyle. Bugünlük benden bu kadar. Hepiniz Allah'a emanet olun. Bana müsaade.

0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
1: Yol durumu. Büyükçekmece Çatalca yolu yol çalışmaları nedeniyle trafiğe kapalı. Ulaşım tek yönden gidiş geliş olarak sağlanıyor. İzmir-Çeşme otoyolunun Marina Kavşağı-Güzelbahçe Kavşağı kesimi 4 ila 13. kilometrelerinde Çeşme istikameti sol ve orta şerit trafiğe kapalı. Ulaşım sağ şeritten sağlanıyor. Antalya-Isparta yolunun 34 ila 36. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

Buyurun işte ses İbrahim Tatlıses, alemin en kralı Kral FM'den, Melih'in sevgi çemberinden tüm güzel dostlara selam olsun. 6 Haziran 2026 Cumartesi Kral FM'de Melih'in sevgi çemberi başladı. 16'ya kadar birlikte olacağız inşallah. Sevgili Harbi Kız'a teşekkür ettik, uğurladık. Aynı güzellik 2 saat boyunca bizlerle birlikte devam etsin. Şahane bir cumartesi, hafta sonu tadını, hafta sonu keyfini tatil olarak değerlendirebilen dostlar varsa oh oh oh maşallah diyelim. Ama işleri güçleri başında, mesai eşliğinde bizlerle birlikte olan kralcılara da Allah'tan kolaylıklar, hayırlı işler dileklerimizi de iletmiş olalım. Türkiye'nin dört bir yanı, yavru vatan Kıbrıs ve dünyanın neresinde olursa olsun bizlere kulak vermiş bütün güzel yürekler. Hemen duymayı ve dinlemeyi istediğiniz şarkı ve sanatçılar için Instagram'da mümkünse Melih'in Sevgi Çemberi hesabını takip alıp son paylaştığım görselin hemen altına sadece şarkı ve sanatçı isimlerini yazıp bana ulaştırmanız yeterli. 16'ya kadar birlikteyiz. Kral FM'e, Melih'in sevgi çemberine

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Şimdi Access'le olanlar ilk yıl kart ücreti ödemeden 10.000 TL'ye varan çift para kazanıyor. Sen de 30 Haziran'a kadar ilk kez Access'le ol, cüzdandan kampanyaya katıl, 15 Temmuz'a kadar yapacağın her 4.000 TL ve üzeri harcamaya 1.000 TL, toplamda 10.000 TL'ye varan çift para kazan. Detaylar access.com.tr'de. Access 25 yaşında.

Monster almanın vakti gelmedi mi? 4 yıl garanti güvencesine sahip Monster oyun bilgisayarları peşin fiyatına 12 taksit imkanıyla seni bekliyor. Üstelik 6 ayda bir ücretsiz bakımını yaptır ve ilk günkü performansını ömür boyu ücretsiz bakım desteğiyle sürdür. Sen hayatına odaklan. Gerisini Monster düşünsün. Detaylar Monster deneyim

teknolojisi bulaşıkların yük ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi serisi. Seni düşündürmeyen teknoloji.

Kimileri için bir yol, bizim için hislerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda Superb, çok özel fiyat.

0: yaptığı sahnede. %50'ye varan indirimler ve Yapı Kredi World'e özel 7500 TL'ye varan World Bank Setur'da seni bekliyor. Kampanya detayları ve rezervasyon için setur.com.tr ya da 444-2822.
1: Ücretsiz yaz kontrolleriyle Ford'unuza yazı getirmenin tam zamanı. 31 Temmuz tarihine kadar Ford etkili servislerine gelin, klima gaz dolumunda 3600 TL'den başlayan fiyatlardan yararlanın. Sileceklerde %50, polen filtrelerinde ise %25 indirim fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için Ford.com.

0: yayında var.
1: Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun. M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
2: Bizim çocuklar sahada, İlker hep yanlarında.
3: İlaç gibi radyo.
2: Reklam.
4: Nasıl arabeskte Kral FM bir numaraysa, Kral Pop Radyo'da kendi kategorisinde bir numara.
5: Radyomun ikinci kanalı Kral Pop diyen sevgili kralcılarımıza selam olsun.
6: Kral Pop Radyo'da pop şarkısı ihtiyaçlarınızı giderebilirsiniz.
7: Kral. Kralcılar pop müzikte seçimini yaptı.
8: İkinci tercihlerini Kral Pop Radyo'dan yana kullandı.
7: Siz kralcıların sayesinde Kral Pop Radyo, Türkiye'nin en çok dinlenen pop...

0: müzik radyosu olmaya devam ediyor.
1: Pop müzikte tercihini Kral FM'in kardeş radyosu Kral Pop Radyo'dan yana yapan tüm kralcılara teşekkürler.
2: Melih'in sevgi çemberi.

Efendim ne demişler? Güzel bakan güzel görür, güzel gören güzel yaşar. Dolayısıyla güzel bakalım, güzel görelim. Hayatı pozitif bir enerjiyle karşılayalım. O da bize inşallah güzellikleri getirsin. Mutlu olabilmek o kadar kolay ki aslında mutsuzluklarımızın sebebine baktığımız zaman onların üstesinden gelemeyecek kadar aslında güçsüz olmadığımızı anlarız. İnşallah biraz daha dirayetli, biraz daha güzellikleri görebilme iştiyakıyla inşallah mutlu olmanın mücadelesinde olalım. Biz ne kadar mutlu olursak, etrafımıza ne kadar mutluluk saçarsak, bizleri de mutsuz edebilecek insanlar etrafımıza yaklaşmakta o denli zorlanırlar diye düşünüyorum. Hadi bakalım bunu kendimize bugünden itibaren düstur edinelim. Şöyle biraz keyiflenelim yahu. Sevgili Muhterem Hanım teşekkür ediyoruz. Ayla Okumuş selamlar. Ayten Hanım teşekkürler. Selma Deniz, Tamer Dilaver, sevgili Ergün, Muğla Milas'a selamlar gönderiyorum. Tabii böyle Ege Akdeniz kıyıları dolmuş taşmış, denize girenler, havuzda serinleyenler, hayat size güzel valla, tadını çıkartın. Sevgili İlyas teşekkür ediyorum. Bakalım Öztürk Atalar, her şey gönlünüzce olsun. Murat'cığım sağ olasın, eksik olma. Ceyhan'dan Yahya Hoca, balkonda kahve içiyorsunuz maşallah, bir kahvenin 40 yıl hatırı var, yarın geliyorum inşallah 40 yıllık dostluğu başlatalım. Türkan Kaya'ya, sevgili Hüsnü Pekdemir'e selamlar olsun. Yılmaz Terzi, her şey gönlünüzce olsun. Ahmet Yasin Uras, çok teşekkür ediyorum, selamlar. Habibe Hanım çok sağ olun, eksik olmayın. Matmazel Mösyö yazmış, Allah Allah Allah Allah, Müslüm Baba'dan diyor. Çalacağız hiç merak etmeyin. Cengiz Kurtoğlu şarkılarımız elbette ki gelecek. Sevgili Bilal Kuru, sevgili Pala Ayhan, Yiğit namıyla anılır, var olun dostlar. Efendim Melih'in sevgi çemberinde 16'ya kadar muhabbet devam ediyor. Hemen Instagram'da mümkünse Melih'in sevgi çemberi hesabını takip alıyoruz. Son paylaştığım görselin hemen altına bak, DM'den demiyorum, hemen altına sadece şarkı ve sanatçı isimlerini yazmanız yeterli. 16'ya kadar istekleri baş göz üstüne diyorum, merak etmeyin. Tatilde olan dostlar, vallahi az önce Bodrum, Muğla, Milas deyince yine o sizin yaşadığınız keyifler gözümün önüne geliverdi. İnşallah tatil hayali kuran bütün güzel dostlar, her şey gönlünüzce olsun.

Sevgili dostlar, Kral FM'de güzel bir cumartesi günü Melih'in sevgi çemberine devam ediyoruz. Şöyle hareketli tempolu güzel şarkılardı. İmparator yorumuyla dilimize pelesenk olmuş, yıllardır tazeliğini koruyan şahane bir klasik Gülüm Benim. Bugün Şahin Kendirci yorumuyla armağan ettik dostlara. Herkes diyor ki Melih'cim ne çalacağım? Yahu ben de diyorum ki dostlar ne çalalım? O zaman kararları siz verin. Hemen Instagram'da Melih'in sevgi çemberi hesabında son paylaştığım görselin altına sadece duymak ve dinlemek istediğiniz şarkı ve sanatçıları yazmanız yeterli. Tempoyu bir ince düşürelim. Şöyle ince narin hadi yarın moduna geçiş yapalım. 16'ya kadar muhabbet devam edecek. Sevgili Oktay Gürtürk, Yiğit Yaralı Olur. Şahane şarkılardan bir tanesidir. Hani böyle yiğitlere metisena edilen güzel atasözleri, şahane sözler vardır ama hani yiğitlik, mertlik eşittir iki nokta üst üste kabadayılık değildir. En büyük kabadayılık hayatta efendiliktir diye de vurgulamış olalım. Öfkesine hakim olan, karşısındaki insanın öfkesine uyan değil, onu sakinleştirip güzelliğe doğru yol aldırabilen bence sınıfı geçmiştir. O yüzden inşallah şöyle etiğe, ahlaka, güzel güzel değerlere inşallah aklımızdan çıkartmadan fevri hareketleri birden yapıp sonrasında altından kalkamayacağımız sorumlulukların ya da hayatımızı zindan edecek sonuçların asla müsebbibi olmamak şartıyla. Tabi burada Allah kötüyle de karşılaştırmasın diyerek bir dua edelim. Ama lütfen her daim kendimize mukayyet olmayı, sakinliğimizi muhafaza etmeyi de İnşallah ihmal etmeyelim. Melih'in sevgi çemberi devam ediyor dostlar. Hadi.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam. Tanıştıralım. Süper Besin Dardanel Sardalya. Protein, kalsiyum, B12, omega 3. Sardalya.
2: Kupası heyecanı vatanda. 2-15 Haziran tarihleri arasında Samsung 189 ekran, 4K Ultra HD Smart Neo QLED TV 79.999 liraya vatanda. Üstelik bu televizyonu satın alanlara Samsung'dan S-Wallet'a tanımlı 7500 lira hediye para. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
3: Nissan'la yazın ritmini yakala. Sportif ve dinamik tasarımıyla

0: Petrol.com.tr'de.
1: Petrol ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
2: Sen ne istersen ol.
3: Gri klimada o mu, bu mu? Yok. Hem o var, hem o var. Hem 10 yıl garanti, hem 10 ay taksit, hem %10 indirim, hem 10 alın. Gri klima.
4: Hep güzel çay, Doğuş Çay.
5: Karadeniz'in ve dünyanın kaliteli çayları Doğuş Çay ustalığıyla harmanlandı. Sadece 15 dakikada demlenen Doğuş Black Label'ın yoğun demiyle günün her anına lezzet katın. Hep güzel çay, Doğuş Çay.
4: Hep güzel çay, Doğuş Çay.
6: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
7: Kazancım Net, sigortam Net.
4: Hep güzel çay, Doğuş Çay. Hep güzel çay, Doğuş Çay.
8: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Güzel bir kahve için iş çıkışı görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul. Bizim çocuklara başarılar diler.
1: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.

Efendim elbette ki sözleri, elbette ki besteleri, efsane yorumu ve nevi şahsına münhasır o enteresan uslubu hareketleriyle herkesin taraflı tarafsız çok sevdiği bir isim Yıldız Tilbe. Selam olsun Melih'in sevgi çemberinden devam ediyoruz. Sivas'a selamlar. Sivas'tan Yorgancı Sami Usta. Eyvallah gönlünce olsun her şey. Songül yıllardır severek dinleyen bir kıymetli dinleyicimiz eşi Hüseyin Bey'e, Fatoş Ergin'e selamlarımızı göndermiş olalım. Efendim Hacer Hanım çok teşekkürler. Sevgili Recep Bodur eyvallah eyvallah. Bakalım Murat Pehlivan, sevgili dostlarımız Nazlı Can teşekkür ediyoruz. Osman Karaman, sevgilerimizi gönderdiğimiz kıymetli dostumuz. Armağan, her şey gönlünce olsun çok teşekkür ediyorum. Serap Hanım sağ olun, eksik olmayın, selamlarımızı iletmiş olalım. Zaman zaman böyle mesajlarda sadece isimleri dinletmeye gayret ediyorum. İsimleri iletmeye gayret ediyorum elimden geldiğince. Hemen bu saate noktayı koyalım Zara yorumuyla. Sonrasında da İnşallah babalar restlerinin güzel örnekleriyle, inşallah gönlümüzdeki tüm güzel şarkılar ve yorumlarla muhabbeti paylaşmaya 16'ya kadar devam edelim. Kral Efendisiniz, Melih'in sevgi çemberine yeni katılan dostlar, siz de hoş geldiniz.

0: Peker ben. Bugün 6 Haziran Cumartesi günü gelişmeleriyle Kral FM'de sizlerleyiz. Karadeniz'deki Türk gemilerine yönelik saldırılara bir yenisi daha eklendi. Kırım'ın batısında avlanan Türk balıkçı gemisine yapılan saldırıda bir balıkçı hayatını kaybetti. İkisi ağır, 4 kişi yaralandı. Saldırıyla ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi. Geminin nasıl ve kim tarafından vurulduğunun belirlenmesi için askeri ve diplomatik inceleme başladı. Cumhuriyet Halk Partisi'nde salı günü yapılacak grup toplantısında kimin konuşacağına dair olan tartışmalar devam ederken Kılıçdaroğlu ve Özel arasındaki arabuluculuk girişimlerine bir yenisi eklendi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Zeydan Karalar önce Kılıçdaroğlu'yla ardından Özgür Özel'le bir araya geldi. Üç başkan da kurultayın hızla toplanması talebini Kılıçdaroğlu'na iletti. Mutlak butlan tartışmaları devam ederken Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecan de CHP'den istifasını duyurdu. Gümüşhane'de konuşan grup başkanı Özgür Özel ise Muhittin Böceğin ek ifadesinde yer alan Ferdi Zeyre'ye para verdiği iddiasına tepki gösterdi. Ölmüş insana iftira atıp partimizi karalıyorlar dedi.
1: O kişiye gittiler, ne dedirttiler biliyor musunuz? Ben ona Özgür'e vermedim, rahmetli Ferdi'ye verdim dediler. Rahmetli Ferdi'ye. Ölmüş insana iftira atıp partimizi karalamaya çalışıyorlar.
0: Özel mutlak butlan kararıyla ilgili de konuştu.
1: Binaları geride bıraktık. Bize bina lazım değil. Binayı çok isteyenler binayı aldı. Bana bina lazım değil. Bana bir daha sizinle birlikte seçim kazanmak lazım. Seçim kazanmak. Türkiye'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu cumhuriyetin en önemli kazanımı olan seçme ve seçilme hakkı. Yani sandık saldırı altında.
0: Buca Belediyesi'ne yönelik operasyonda gözaltındaki şüphelilerden 42'si hakkında tutuklama kararı çıktı. Bu isimler arasında Belediye Başkanı Görkem Duman, önceki dönem Belediye Başkanı Erhan Kılıç ve eski CHP Buca İlçe Başkanı Çağdaş Kaya da bulunuyor. İstanbul Adalar Belediyesi'ne yönelik de idari ve mali inceleme başlatıldı. Soruşturmaya konu olan 24 imar ve ruhsat incelemeye alındı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı sosyal medyaya yansıyan Kürt kadın fıkrası nedeniyle iş insanı Rahmi Koç hakkında re'sen soruşturma başlattı. Koç yazılı bir açıklamayla kamuoyundan özür diledi. Savcıların şifresiyle UYAP'a girip FETÖ dosyalarının kapatılmasına ilişkin davada karar açıklandı. Sanık zabıt katibi Ahmet Yılmaz'a 27 yıl 2 ay hapis cezası verildi ancak adli kontrolle tahliye edildi. Jandarma Genel Komutanlığı 24 ilde göçmen kaçakçılığı operasyonu düzenledi. Eş zamanlı yapılan operasyonlarda 48 şüpheli yakalandı, 36'sı tutuklandı. İstanbul'da 5 ilçede iş yerlerine yönelik silahlı saldırı, tehdit ve benzeri olayları organize ettikleri belirlenen suç örgütlerine yeni bir operasyon geldi. 27 şüpheli gözaltına alındı. Başkent Ankara'da ise hacizli çalıntı ve depremde hasar gören araçlar üzerinde şasi numarası değiştirilen araçlara yönelik bir operasyon vardı. Bu operasyonda da 4 kişi yakalandı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi Çorum'da konuştu. Suç örgütleriyle aktif mücadelenin süreceğini söyleyen bakan, uyuşturucu tacirlerine de göz açtırmayacağız dedi.
2: İçişleri Bakanlığı olarak bizim en başta gelen görevimiz vatandaşımızın can ve mal güvenliğini temin etmektir. Özellikle suçlu ve suç yapılanmalarıyla mücadelemiz güçlü bir şekilde devam ediyor. Çorum'da burada açıkça ifade etmek istiyorum. Uyuşturucu tacirlerine inşallah göz açtırmayacağız. Gençlerimizin geleceğini karartmaya çalışan zehir tacirlerine asla fırsat vermeyeceğiz. Yeni nesil suç örgütlerine, suç çetelerine ve organize suç yapılanmalarına karşı mücadelemizi daha da arttıracağız. Polisimiz ve jandarmamız bundan sonra sahada daha fazla görünür, daha fazla sahada olacaktır.
0: Türkiye'nin Avrupa ile olan demir yolu ulaşımını modern standartlara taşıyacak Halkalı Kapıkule hızlı tren projesinde artık sona gelindi. Projenin Çerkezköy Kapıkule kesimi test sürüşü törenine Ulaştırma Bakanı Uraloğlu da katıldı. Kırklareli'ndeki test sürüşünde konuşan bakan, Halkalı Kapıkule seyahat süresi 4 saatten 1,5 saate düşecek dedi. Fransa'da mühendislik yüksekokulu öğrencileri bilimsel deney kapsamında stratosfere döner sandviç gönderdi. 4000 euro maliyetli projeye sponsor olan Türk Dönerci deney sonunda okul öğrencilerine de döner ikram etti. Mega kent için bir uyarıyla noktalıyoruz. İstanbul'da orman yangını riskine karşı valilik 8 Haziran 15 Ekim tarihleri arasında ormanlık alanlara girişleri kısıtladı. Şansa kalmaz işimiz
3: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
4: Spor.
0: Fenerbahçe'de olağanüstü genel kurul başladı. Bugün başkan adayları Aziz Yıldırım ve Hakan Safi üyelere seslenecek. Sarı lacivertli camia yarın sandığa gidecek. A milli takım Dünya Kupası'ndan önceki son provasını bu gece yapacak. Ayyıldızlılar saat 1'de

0: Venezuela ile karşılaşacak. Filenin Sultanları Milletler Ligi'ndeki 3. maçına çıkıyor. Milliler turnuvanın son şampiyonu İtalya ile saat 21.30'da karşılaşacak. Şansa kalmaz işimiz,
1: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar. Otopratik.
3: Hava durumu.
0: Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre haftanın son gününde yağışlar çok az noktada etkili olacak. İstanbul ve Ankara yarın parçalı bulutlu 29, İzmir ve Bursa parçalı bulutlu 33, Antalya parçalı bulutlu 30 derece.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu. Otopratik,
4: Otopratik. Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
3: Yol durumu.
0: Büyükçekmece Çatalca yolu yol çalışmaları nedeniyle trafiğe kapalı. Ulaşım tek yönden gidiş geliş olarak sağlanıyor. İzmir Çeşme otoyolunun Marina Kavşağı Güzelbahçe Kavşağı kesimi 4 ila 13. kilometrelerinde Çeşme istikameti sol ve orta şerit trafiğe kapalı. Ulaşım sağ şeritten sağlanıyor. Antalya Isparta yolunun 34 ila 36. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
4: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
5: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
6: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
7: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat, yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
8: ETS sizin için seçti.
9: Melih'in sevgi çemberi.

Sevgili dostlar, alemin en kralında Melih'in sevgi çemberi devam ediyor. Bir saati geride bıraktık. 15 haber bültenimiz yurttan ve dünyadan gelişmeler sizlerin emrine amade olundu. Ardına da yeni saatin startını sevgili Murat Kurşun, kıymetli dostumun yaza damgasını vuran muhteşem şarkısıyla gerçekleştirmiş olduk. Hemen bir türkü daha paylaşalım. Şöyle ne yapalım? Uzanalım Antep'e doğru, Adana'ya doğru.

Yani Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerimizdeki güzel dostlarımızla bir hatır edelim. Sonrasında Bir Babalar Reçeteli elbette birikti mesajlar, hiç merak etmeyin, geliyor. Orhan Baba, Müslüm Gürses, Ferdi Tayfur derken Melih'in sevgi çemberinde ikinci Babalar Reçetelini yapacağız. Şu şarkıyı da çalacak mısın? Bu sanatçı da var mı diyen dostlar, hemen ne yapıyoruz? Instagram kullanan kralcılarımız mümkünse Melih'in Sevgi Çemberi Instagram hesabını takibe alıp son paylaştığım görselin hemen altına sadece şarkı ve sanatçı isimleri yazarak bana ulaştırmaları yeterli. Bu arada pazartesi ve salı günü iki gün daha yayında olacağım. Salı günkü yayından sonra vedalaşacağız. Ayın 22'sine kadar bir izne ayrılıyorum, haberiniz olsun. Efendim nasip olursa Amerika Birleşik Devletleri San Francisco'ya oğlumun üniversite mezuniyet törenine gidiyorum. Sadece bir yayınımız olacak Amerika'dan. O günde sevgili Emirhan'ı, sevgili Kral Medya Grup Başkanımız Mehmet Akbay, namı diğer sevgili Gezegen Mehmet'in talimatıyla Emirhan'la birlikte gerçekleştireceğiz. Sonrasında 22'sinde tekrar huzurlarda olacağız. Ankara'ya sevgili Nakihan'a selamlar gönderelim. Şu an aracında seyir halinde bizi dinliyor. Vesilesiyle Ankara'daki dostlarımıza ve nerede olursa olsun şu an araçlarında direksiyon başında dinleyen bütün kralcılara Melih'in sevgi çemberinden selam olsun.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam. Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.

File sunar. Üstelik büyük ekranda sunar. Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le futbol bayramına tam kadro hazır olun.

0: Çilek'te %30'a varan büyük indirim başladı. Üstelik bambu yatak hediye. Çocuğunuzun hayalindeki oda için en yakın Çilek Odası mağazasına bekliyoruz. Detaylar çilek.com'da.
1: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel Showroom'larına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel Showroom'larında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
2: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
3: Sen ne istersen o.
4: Getir yazında %50 indirim var. Yarı yarıya saatlerde atıştırmalık ve içecekten ev bakıma yüzlerce üründe %50 indirim seni bekliyor.
5: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
6: Ben pırlantamı başkasından beklemem. Neyse ki Atasay var da başkasından bekleyeceğime 6. gün indirimlerini beklerim.
7: Şimdi 6. gün özel göz kamaştıran indirimler Atasay'da.
8: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.

0: bu 24 yıl sonra gel.
1: ...24 yıl sonra gelen futbol bayramına Arçelik'le tam kadro...

0: bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonumuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için.
1: Kazancım.net, Sigortam.net. Ayrıca
2: diyorum. 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
3: Tanıştıralım. Süper Besin Dardanel Sardalya. Evde, ofiste, sen neredeysen orada.
4: İlaç gibi radyo.
5: Reklam. Melih'in sevgi çemberi.

da akan zamana inat. Biz de elbette ki ne yapıyoruz? Zamanı en baba yorumlara eşliğinde sizlerin seçtiği şarkılarla değerlendirmeye devam ediyoruz. Kara Müsel'e selamlar gönderelim. Fatma Hanım eyvallah. İbrahim Kaygısız, Denizli Çivril aman aman. Hakkı Baba diyor Ramazan, canımsın benim. Sabri Salih, İsveç'e, Malmö'ye biz de selamlarımızı gönderelim. Mihriban Can, çok teşekkürler efendim. Ordu'dan Ahmet, selamlarımızı göndermiş olalım. Azer Bülbül, vay vay vay. Azer Bülbül de saygıyla rahmetle analım. Sedat Çelik, selam olsun. Caner Karahan, selam ediyoruz. Her şey gönlünüzce olsun. Küçükçekmece'ye selamlarımızı göndermiş olalım. İyi yayınlar. Almanya'dan Seda diyor. Aman ya Rabbi. Bütün gurbetçilere vesilenizle selamlarımız olsun. Sivas'tan Zekeriya, sevgili Erol, selamlar olsun. Mukaddes Barut, teşekkür ediyoruz bakalım. Biz de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne sevgili Gürkan Abat'a ve bütün dostlara, yavru vatandaki bütün gönüldaşlarımıza selam olsun. Antep'ten Burak, canımsın benim. Antep deyince kebaplar, aman yarabbim, ciğerler gözümüzün önünde canlanıyor. İnşallah bu ayın sonunda ya da önümüzdeki ayın ortalarında bir Antep seyahati düşünüyoruz nasip olursa. Mukaddes Barut, teşekkür ettik, bir daha göndermiş. Hatice Kuru'ya, Ferda Dönmez'e, sevgili Mehmet Zivalı'ya selamlarımızı gönderelim. Bütün cezaevinde yatan kader mahkumlarımıza Engin Boz Yurt, doğru mu? Selam olsun. Hollanda'ya selamlar gurbetçiler, maşallahınız var. Hüseyin Başpınar, çok teşekkürler. Ramazan Doğasan, selamlarımızı gönderelim. Antalya'dan Fadime Hanım'a ve tüm sevdiklerine sevgilerimizi, selamlarımızı ilettik. Melih'in sevgi çemberi devam ediyor. Orhan Gencebay ile başlattığımız Babalar Resteli, Ferdi Tayfur ve Baba Müslüm ile devam etsin. Bu esnada sizler de bana şarkı ve mesaj, daha doğrusu şarkı ve sanatçı tavsiyelerinizi Instagram'da mümkünse Melih'in Sevgi Çemberi hesabını takip alıp son paylaştığım görselin hemen altına yazmanız yeterli. Gerisi bende.

Efendim yine şahane bir babalar listeli gerçekleştirmiş olduk. Kral Efendi Melih'in sevgi çemberi devam ediyor ve son demleri yaşamaya başladık ama gönlümüzdeki güzellikleri sergilemek adına biraz daha vaktimiz var. Yetişen alıyor kardeş diye böyle bir pazarcı moduyla da mı bağırsak mı ne yapsak acaba, maşallahınız var. Efendim hemen ne yapalım, Riva'ya selamlarımızı gönderelim. Riva'da kıymetli dost, güzel yürekli insan, moda tasarımcısı Bekir Yazıcı şu an radyosu başında, kral dinleyen dostlarımız arasında selamlarımızı, sevgilerimizi iletiyoruz. Riva'dan moda tasarımcısı Bekir Yazıcı. Şahane bir Neşet Ertaş yorumu çalarsanız keyifli olur, iyice dinlerim demiş. Biz de o zaman ne yapalım, bugün yine Melih'in Sevgi Çemberi Instagram hesabında aşırı derecede gelen istekler vardı. Neşet Ertaş türküsü çalar mısın Melih diyen dostlar. O zaman sevgili Bekir Yazıcı ve bütün Neşet Baba sevenler adına keyifli bir türküyü paylaşalım. Sonrasında final için, veda için bir kez daha huzurlarda olacağım. Türkiye'nin en çok dinlenen radyosu, alemin en kralı Kral FM'de 16'ya kadar Melih'in Sevgi Çemberi devam.

0: Tek yerde toplamak bir cüzdana bakar. Sen de tüm bankalara ait kartlarını cüzdana ekle. Eklediğin tüm kartların limitlerini, işlemlerini, puanlarını görüntüle. Kartlarını tek yerden yönet, istediğin kartla öde. Detaylar cüzdanda.
1: Tanıştıralım. Süper Besin Dardanel Sardalya. Protein, kalsiyum, B12, omega 3. Sardalya.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Teknoloji istersin, vatanda bulursun.

0: siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
1: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
2: ol. Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz. Ben pırlantamı başkasından beklemem. Neyse ki Atasay var da başkasından bekleyeceğime 6. gün indirimlerini beklerim. Şimdi 6. gün özel göz kamaştıran indirimler Atasay'da.
3: Nissan'la yazın ritmini yakala. Sportif ve dinamik tasarımıyla.

0: Kom.tr'de.
1: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
2: Arçelik Futbol Bayramı'nı kahve keyfiyle sunar. Üstelik büyük ekranda sunar. Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le Futbol Bayramı'na tam kadro hazır olun.
3: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.

0: doğasında var.
1: Bizim çocuklar sahada, ülken hep yanlarında.
2: Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun. M-Para, M-Para, bankanın
3: güzeli. İlaç gibi radyo.
4: Reklam.
5: Melih'in sevgi çemberi.

Sevgili dostlar, güzel bir cumartesi günü 14 itibariyle start verdiğimiz birlikteliğimizde bugün için bize ayrılan sürenin sonuna geldik. 18'e kadar Kral FM'de En Kral 20 emrinize amade muhteşem şarkılar. Bence kaçırmadan dinlemenizi tavsiye ediyorum. Nasip olursa yeni haftanın ilk günü pazartesi saat 19.21 arası yeniden Kral FM'de Melih'in sevgi çemberinde buluşmayı ümit ediyorum. Başka daha önemli işiniz yoksa pazartesi günü 19'da tekrar Kral FM'de Melih'in sevgi çemberinde görüşmek üzere. Her şey gönlünüzce olsun. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. İşte yorum, işte ses. İbrahim Tatlıses, Allah'a ısmarladık.

0: Bakışmamız var ya. Bir anda vurulmuşum ben sana. Seninle ilk tanışmamız var ya hani. Bir anda tutulmuşum ben sana. Hiç böyle sevmemiştim kimseyi. Yemin ediyorum. Hiç böyle hissetmedim kendimi, inan. Seni seviyorum. Seni seviyorum.
1: Allah'ım şahit. Yemin ediyorum.

0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
1: Yol durumu. Büyükçekmece Çatalca yolu yol çalışmaları nedeniyle trafiğe kapalı. Ulaşım tek yönden gidiş geliş olarak sağlanıyor. İzmir-Çeşme otoyolunun Marina Kavşağı-Güzelbahçe Kavşağı kesimi 4 ila 13. kilometrelerinde Çeşme istikameti sol ve orta şerit trafiğe kapalı. Ulaşım sağ şeritten sağlanıyor. Antalya-Isparta yolunun 34 ila 36. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu. Çevre

0: Bülteni.
1: Merhaba, ben Seçil Gören. Haftanın öne çıkan çevre haberleriyle sizlerleyiz. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum 1 Temmuz'dan itibaren depozitosu olan ambalajlar uygulamasının Türkiye genelinde yaygınlaşacağını söyledi. Teşvik bedelinin 1 lira olarak belirlendiğini açıkladı. Bu kapsamda doğa logolu ürünler depozito iade noktalarına götürüldüğünde ürün başına 1 lira depozito iade ücreti alınacak. Hayalet ağı denizlerin en büyük sorunu. Kaçak avcılar tarafından kullanıldıktan sonra suya atılan ve deniz tabanına çöken ağlar canlı popülasyonuna büyük zarar veriyor. Balıkesir'in Marmara Adası açıklarında Çamlıca Kulesi'ni baştan aşağı örtebilecek büyüklükte hayalet ağı çıkarıldı. Marmara Denizi'ndeki kirlilikle ilgili araştırmalar sürüyor. Geçen yıl başlatılan proje kapsamında deniz tabanında 17 Ağustos depreminin izlerine ulaşıldı. Depremin sadece yıkıma değil, denizde kirliliğe de yol açtığı ortaya çıktı. Bazı bölgelerde plastik kirliliğinin 3 katına çıktığı görüldü. Malatya'nın Koldere mahallesindeki köy okulu Avrupa Birliği destekli bir projeyi hayata geçirdi. Öğrencilere yıl boyunca sıfır atık, su kaynaklarının korunması ve israfının önlenmesiyle ilgili eğitimler verildi. Öğrencilerin iklim ve su krizine karşı sürdürülebilir çözümler üretmeleri teşvik edildi. Mikroplastiklerin sağlığa olumsuz etkilerini gösteren çalışmalara bir yenisi eklendi. Avusturya'da yapılan bir araştırma, solunum yoluyla vücuda giren mikroplastiklerin alerjileri de artırdığını ortaya koydu. Bilim insanları plastik ambalajlı yiyecek ve içeceklerden kaçınılmasını, ayrıca ortamların iyi havalandırılmasını öneriyor.

0: kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'da.
1: Notebook istersin, vatanda bulursun. 4-15 Haziran tarihleri arasında seçili MacBook'larda parafla peşin fiyatına 9 taksit vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
2: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
3: Tatil budur hissi.
4: Getir yazında %50 indirim var. Yarı yarıya saatlerde atıştırmalık ve içecekten ev bakıma yüzlerce üründe %50 indirim seni bekliyor. Getir.
5: Baba bu ne bayramı?
6: Babacım bu 24 yıl sonra gelen gururun

0: Bana göre vizyoner olmalı.
1: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
2: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.
3: Sağlam bankacılık.
4: Işıltı katan güzelliklerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 4-17 Haziran tarihleri arasında 200 mililitrelik Nivea Sun nemlendirici güneş spreyi 50 faktör 648 lira 95 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
5: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.

0: İlaç Gibi Radyo. Reklam. En Kral 20.
1: Türkiye'nin en çok dinlenen radyosu Kral FM'de En Kral 20 listemizin geri sayımına hoş geldiniz. Bu hafta listemizin 20 numarasında Türk müziğinin duygusal hafızasında iz bırakan yorumuyla fark yaratan Ümit Yaşar var. Sanatçı merakla beklenen yeni çalışması Yürüdüm'le müzikseverlerle yeniden buluşuyor. Modern arabeskin en iyi örneklerinden biri olmaya aday olan eser, ayrılığın ve kabullenişin en yalın halini dinleyicinin kalbine işliyor. Söz ve müziği, pop ve arabesk müziğin hit fabrikası olarak bilinen usta isim Ersay Üner'e ait olan şarkı, Alper Atakan'ın modern ve etkileyici düzenlemesiyle hayat buluyor. Ümit Yaşar, Yürüdüm'le En Kral 20 listemizin 20 numarasında. Söz.

En Kral 20 listemizin 20 numarasında Yürüdüm şarkısıyla Ümit Yaşar'ı ağırladık. Geçiyoruz listemizin 19 numarasına. 19 numarada yeni teklisini sevenleriyle buluşturan Türk müziğinin güçlü seslerinden Metin Şentürk var. Sözü ve müziği Sezen Aksu'ya ait Gidemem şarkısıyla çıkış yakalayan sanatçı listemizin 19 numarasında yerini alıyor.

Geldik listemizin 18 numarasına. Listemizin 18 numarasında şarkılarıyla milyonları peşinden sürükleyen Blok 3 var. Sözü ve müziği Hakan Aydın'a, aranjesi Narko ve yine Hakan Aydın'a ait Kusura Bakma ile Blok 3 listemizde 18 numarada yerini alıyor.

Listemizin 18 numarasında Kusura Bakma şarkısıyla Blok 3'ü dinledik. 17 numarada Baha'nın Dönüş Projesi'nin ilk şarkısı, söz, müzik ve düzenlemesi Tan Taşçı imzası taşıyan, duygusal yapısı ve nostaljik atmosferiyle dikkat çeken Unuttum oldu. Baha'nın yıllardır özlenen romantik yorumu Tan Taşçı'nın güçlü vokaliyle birleşiyor. Unuttum'la Baha ve Tan Taşçı En Kral 20 listemizde 17 numarada.

En Kral 20 listemizin geldik 16 numarasına. 16 numarada modern ve etnik müziğin en başarılı temsilcilerinden usta sanatçı İsmail Tunçbilek, müzik severleri geçmişin derinliklerinden gelen bir ezgiyle buluşturuyor. Anadolu'nun anonim halk ezgilerinden Pınar'ın başına kurmuş kazanı, Tunçbilek'in bağlamanın ruhuna dokunan tekniği ve benzersiz müzikal vizyonuyla yeniden hayat buluyor. Sanatçı Pınar'ın başına kurmuş kazanıyla listemizde 16 numarada yerini alıyor.

Geldik en kral 20 listemizin 15 numarasına. Listemizin 15 numarasında yeni teknisi Yangın Yeri şarkısını sevenlerinin beğenisine sunan Elif Buse Doğan var. Sözü ve müziği Çağrı Kaymak imzalı şarkının aranjesi Kerem Akdağ imzası taşıyor. Elif Buse Doğan Yangın Yeri ile bu hafta 15 numaraya yerleşiyor.

çok dinlenen radyosu Kral FM'de En Kral 20 listemizin geri sayımına devam ediyoruz. Listemizin 14 numarasında ilk olarak 1990 yılında Burhan Çaça'nın yorumuyla müzikseverlerin radarına giren Ayaz Geceler, bu kez Özgür Alter'in etkileyici yorumuyla kulaklara misafir oluyor. Sözleri Kenan Erel'e, aranjesi Samim Sakaryalı, Fırat Özbaylar'a ait şarkıda Özgür Alter'in duygu yüklü yorumu tekrar hayat buluyor. Özgür Alter, Ayaz Geceler'le bu hafta 14 numarada yerini alıyor.

Geldik bu hafta listemizin 13 numarasına. 13 numarada sözü ve müziği Cevher'e ait, hayata karşı dimdik durmayı ve her düşüşten sonra daha güçlü bir şekilde ayağa kalkmayı simgeleyen, umut ve direnç temalı şarkısı Vurulduysam Kalkarım var. Düzenlemesi Caner Tepecikli'ye ait şarkısını sevenleriyle buluşturan Cevher, bu hafta 13 numaraya yerleşiyor.

En Kral 20 listemizin 12 numarasında Türk müziğinin imparatoru İbrahim Tatlıses var. Hafızalara kazınan Baboş türküsünü yeniden yorumlayan ve yıllardır hafızalara kazınan sayısız eserle adını zirveye yazdıran imparator, sözü ve müziği Murat Ergüneş'e ait olan Baboş'la En Kral 20 listemizde bu hafta 12 numara.

En Kral 20 listemizin geldik 11 numarasına. 11 numarada sözü ve müziği Zülfü Livaneli'ye ait Kan Çiçekleri var. Yılların eskitemediği şarkıyı kendine has sesiyle

0: ilaç gibi radyo.
1: Reklam. Monster almanın vakti gelmedi mi? 4 yıl garanti güvencesine sahip Monster oyun bilgisayarları peşin fiyatına 12 taksit imkanıyla seni bekliyor. Üstelik 6 ayda bir ücretsiz bakımını yaptır ve ilk günkü performansını ömür boyu ücretsiz bakım desteğiyle sürdür. Sen hayatına odaklan. Gerisini Monster düşünsün. Detaylar Monster deneyim mağazaları ve monsternotebook.com'da.
0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil tüm ürünlerde 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi Bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.
3: Bellona, Bellona.
4: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
5: Sen ne istersen ol.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Evi. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Hep güzel çay, Doğuş Çay.
8: Karadeniz'in ve dünyanın kaliteli çayları Doğuş Çay ustalığıyla harmanlandı. Sadece 15 dakikada demlenen Doğuş Black Label'ın yoğun demiyle günün her anına lezzet katın. Hep güzel çay, Doğuş Çay.
7: Hep güzel çay, Doğuş Çay.
9: Kahve makinesi deyince vatan.
7: Hep güzel çay, Doğuş Çay.
10: ...650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
11: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz. Ben
12: pırlantamı başkasından beklemem. Neyse ki Atasay var da başkasından bekleyeceğime 6. gün indirimlerini beklerim. Şimdi 6. gün özel göz kamaştıran indirimler Atasay'da.
13: A ve B noktası. Kimileri için bir yol, bizim için hislerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda Superb, çok özel fiyatları ve ÖTV avantajıyla Skoda showroomlarında.
14: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
15: Akakçe.

0: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Güzel bir kahve için iş çıkışı görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
1: Anneler, babalar, Çilek'te %30'a varan büyük indirim başladı. Üstelik ben bu yatak hediye. Çocuğunuzun hayalindeki oda için en yakın Çilek Odası mağazasına bekliyoruz. Detaylar çilek.com'da.
2: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
3: Bana göre yenilikçi olmalı.
4: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
5: Bana göre vizyoner olmalı.
6: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
2: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet.

0: tanıştıralım. Süper Besin Dardanel Sardalya. Protein, kalsiyum, B12, omega 3. Sardalya.
1: İlaç gibi radyo.
2: Reklam. Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
3: Yol durumu. Büyükçekmece Çatalca yolu yol çalışmaları nedeniyle trafiğe kapalı. Ulaşım tek yönden gidiş geliş olarak sağlanıyor. İzmir Çeşme Otoyolu'nun Marina Kavşağı, Güzelbahçe Kavşağı kesimi 4 ila 13. kilometrelerinde Çeşme istikameti sol ve orta şerit trafiğe kapalı. Ulaşım sağ şeritten sağlanıyor. Antalya-Isparta yolunun 34 ila 36. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
2: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
4: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
5: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
6: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
7: ETS sizin için seçti.
8: En Kral 20.
9: Listemizin 11 numarasında Kan Çiçekleri şarkısıyla Özlem Özdil'i ağırladık. Geldik listemizin 10 numarasına. 10 numarada Kenan Doğulu'nun Zamansız şarkılarını alternatif arabesk dokunuşlarla yeniden yorumladığı Sakiler yer alıyor. Sözü ve müziği Kenan Doğulu'ya ait şarkının düzenlemesi Sakiler imzası taşıyor.

Duygusal derinliği ve güçlü yorumlarıyla Ara Beni Lütfen şarkısını kendine has sounduyla yeni bir kimlik kazandıran Sakiler listemizin bu hafta 10 numarasında. Belki

Geçiyoruz listemizin 9 numarasına. Listemizin 9 numarasında Linet var. Sözü ve müziği Samet Kurt'a, düzenlemesi Berk Arda Büken'e ait Meğerse şarkısıyla sanatçı bu hafta listemizde 9 numarada.

Listemizin 8 numarasındayız. Listemizin 8 numarasında yeni teklisi Yok Öyle Bir Dünya şarkısıyla Derya Bedavacı var. Sözleri Derya Bedavacı, müziği Murat Bedavacı ve aranjesi Caner Tepecikli imzası taşıyan Yok Öyle Bir Dünya ile sanatçı listemizde 8 numara.

En Kral 20 listemizin 7 numarasındayız. Listemizin 7 numarasında Aşk ve Ötesi albümlerinin, Var mı Aşk'tan Ötesi şarkılarını sevenlerinin beğenisine sunan Karaf grubu var. Şarkının sözü, müziği ve aranjesi Fatih Ağızkalı imzası taşırken solo vokalde yine Murat Coşkun'un yorumuna kulak veriyoruz. Var mı Aşk'tan Ötesi ile Karaf grubu listemizin 7 numarasında.

En Kral 20 listemizde geldik 6 numaraya. 6 numarada Türk müziğinin en güçlü yorumcularından Serkan Kaya var. 8 şarkıdan oluşan yeni albümü Tanımam'la müzikseverlerle yeniden buluşuyor. Aşk, ayrılık, özlem ve hayatın kırılma anlarını içten bir dille anlatırken, Serkan Kaya'nın kendine has yorumu bir kez daha fark yaratıyor. Albümün çıkış şarkısı Dertliler Meyhanesi'nin sözleri Hakkı Yalçın, bestesi Ümit Köse ve aranjesi Erhan Bayrak imzası taşıyor. Serkan Kaya, Dertliler Meyhanesi ile listemizde bu hafta 6 numara. Efkan.

Listemizde zirveye emin adımlarla yaklaşıyoruz. 5 numarada dillere pelesenk olmuş Vur Beni şarkısını kendine has tarzıyla yorumlayan yine Karışık Kaset 2 albümünde sözü ve müziği Cengiz İmren'e ait şarkısını seslendiren Semicenk listemizin 5 numarasında.

0: İlaç Gibi Radyo.
1: Reklam.
2: Bizim çocuklar sahada, Ülker hep yanlarında.
3: Bebek bezlerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 6-8 Haziran.

0: kısımda bebek bezlerinde aynı üründen bir alana bir hediye Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros hepimize iyi
1: gelecek. Ah keşke bu yolu değil de kestirme yolu seçseydim. Yiyenlerdenseniz e-faturada vakit kaybetmeyin. Uyumsoft'la 3 dakikada kolayca geçiş yapın. 7/24 destek alın.

0: İlaç Gibi Radyo reklam.
1: En Kral 20. En Kral 20 listemizin geldik 4 numarasına. Listemizin 4 numarasında son zamanlarda dillere pelesenk olan, sözü ve müziği Yiğit Mahsuni'ye, düzenlemesi Süleyman Leyla'ya ait olan Eller Üzer şarkısı var. Serkan Nişancı'nın yorumladığı Eller Üzer, En Kral 20 listemizde bu hafta 4 numara.

0: Listemizde zirveye emin adımlarla yaklaşıyoruz. 4 numarada Eller Üzer şarkısıyla Serkan Nişancı'yı ağırladık. 3 numaradayız. Karadeniz müziğinin en nadide ve sahici seslerinden, ani ölümüyle tüm Türkiye'yi derin bir yasa boğan ve sevenlerinin yüreğinde kapanmaz bir boşluk bırakan Volkan Konak var. Sözü ve müziği Cevdet Bağcay'a, düzenlemesi Selim Bölükbaş'ına ait olan Al Ömrümü şarkısını vefatından önce okuyan ve sonrasında sevenleriyle buluşturan sanatçıyı rahmet ve duayla anıyoruz. Volkan Konak Al Ömrümü'yle zirveye emin adımlarla yükselmeye devam ediyor.
1: Uyandım, neredesin? Evinde. Alışamadın hala uyanır uyanmaz evinde olmaya. 13 yıl hapiste kalmanın sersemliklerini...

Son mektubunda diyorsun başım ağrıyor, yüreğim sersem. Seni asarlarsa sensiz yaşayamam diyoruz. Yaşarsın, yaşarsın. Yaşarsın karıcığım, yaşarsın. Kara bir duman gibi dağılır hatıram rüzgarda. Yaşarsın karım. En fazla bir yıl sürer 20. asırlarda ölüm acısı. Ölüm. İpte sallanan bir ölüm. Ama bu ölüme bir türlü razı olmuyor gönlüm. Ama inan sevgilim, zavallı birini kıllık siyah örümceğe benzeyen eli geçirecek seni boğazıma. Mavi gözlerimde korkuyu görmek için boşuna bakacaklar ağzıma. Ben alacakaranlığında son sabahımın

0: daha ilk adımında ve bir şalgam gibi koparmıyorlar henüz kocanın kellesini. Haydi bunlara boş ver, bunlar uzak ihtimal. Param varsa eğer bana bir fanila bir de don al. Tuttu gene bacağımın siyah tigarısı. Unutma, unutma gülüm. Daima ilk şeyler düşünmeli bir mahpusun karısı.
1: En Kral 20 listemizde geldik zirvenin ortağına. Listemizin 2 numarasında yeni şarkılarından Üzülmedim Ki ile çıkış yakalayan Semi Cenk var. Karışık Kaset 2 albümünün çıkış şarkılarından olan ve sözleri Kudret Akpınar, müziği Naci Eray, düzenlemesi Berk Ardabüken imzası taşıyan şarkısıyla Semi Cenk bu hafta zirvenin ortağı oluyor.

0: En Kral 20 listemizde bir numaraya geçmeden önce geride bıraktığımız şarkıları bir kez daha hatırlayalım.
1: En Kral 20 numara.

0: 18 numara.
1: Ama söylemiyorum.
0: 17 numara.

0: 5 numara. Hala dönmedin geri, bu ev yalnız beni sevmedi. Gündüzlerin neyse tamam, geceleri hep yangın yeri. 14 numara.
1: Geceler uzun, geceler sessiz. Geceler çekilmiyor sensiz.
0: 13 numara. On iki numara.
1: Mamaş bir derdim var sorma. Derdimin önünde durma.
0: 11 numara.
1: Türk

0: En Kral 20 10 numara. Dokuz numara.
1: Aşk türküleri yakar gökyüzüne kirpiklerim. Bir bakışıyla yandı kül oldu tüm bildiklerim.
0: Sekiz numara.
2: Yok öyle hakkı.

0: En Kral 20.
1: Ve geldik bu hafta zirvenin sahibine. En Kral 20 listemizin bir numarasında 90'lı yıllara damgasını vuran ve 2025 yılı Eylül ayında aramızdan uğurladığımız Güllü'nün seslendirmiş olduğu Oyuncak Gibi şarkısına kendine has yorumuyla hayat veren Aleyna Tilki var. Sözleri Fethi Demir, bestesi Kenan Mete ve aranjesi Mert Arda Büken imzalı şarkısıyla sevenlerine seslenen başarılı sanatçı bu haftada yükselişini sürdürerek zirvenin sahibi.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Migros'ta hediyeli günler başladı. 7-9 Haziran tarihleri arasında evcil hayvan mama ve aksesuarlarında 3 al 1'i hediye Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.

0: Kral FM Haber.
1: Mutlu akşamlar, Çağlar Demirdöker ben. Bugün 6 Haziran Cumartesi, günün gelişmeleriyle Kral FM'de sizlerleyiz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün İstanbul'da iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldi. Türkiye'nin istikrar ve güven ortamına dikkat çeken Erdoğan, uluslararası yatırımcılara seslendi. Operasyonlarını Türkiye'den yönetenlerin birçok avantajdan yararlanacağını aktardı. İhracat rakamlarını da paylaşan Cumhurbaşkanı, etrafımızı saran toz bulutu kalktığında en büyük kazanan Türkiye olacaktır. İnşallah fırsatları konuştuğumuz bir döneme gireceğiz dedi.
2: Dünyanın dört bir yanında faaliyet gösteren şirketleri, bölgesel yönetim merkezlerini Türkiye'ye taşımaya davet ediyor. Bizim mesajımız çok açık. Operasyonlarını Türkiye'den yönet. Avantajlardan yararlan. Ülkemize yerleşen yabancılar ve yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız belirli şartları sağlamaları halinde yurt dışından elde ettikleri gelirler için 20 yıl boyunca vergi ödemeyecek. 2025 yılında mal ve hizmet ihracatımız 395,9 milyar dolarla Cumhuriyet tarihimizin rekorunu kırdı. 2002 yılında yalnızca 36 milyar dolar olan mal ihracatımız 2025 itibariyle 273,3 milyar dolara yükseldi. Savunma ve havacılık ihracatımız son 23 yılda %40'tan fazla artarak 2025 yılında 10 milyar doları aşmıştır. Gerek ekonomik, gerek ticari, gerekse diplomatik olarak etrafımızı saran toz bulutu dağıldığında bunun en büyük kazananı Türkiye olacaktır. İnşallah krizleri değil, fırsatları konuşacağımız bir döneme gireceğiz.
1: Türkiye Dünya Bankası'ndan 191,5 milyon euro tutarında finansman temin etti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, finansmanın yeşil dönüşüm hedeflerine katkı sağlayacağını belirtti. Karadeniz'deki Türk gemilerine yönelik saldırılara bir yenisi daha eklendi. Kırım'ın batısında avlanan Türk balıkçı gemisine yapılan saldırıda bir balıkçı hayatını kaybetti. İkisi ağır, 4 kişi yaralandı. Saldırıyla ilgili resmi bir açıklama henüz gelmedi. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı, mutlak butlan kararı sonrası ilk grup toplantısını salı günü yapacak. Kılıçdaroğlu'nun grup konuşmasına ilişkin resmi duyuru partinin sosyal medya hesapları üzerinden paylaşıldı. Öte yandan yeni haftada genel merkezde hareketli olacak. Kılıçdaroğlu parti meclisini perşembe günü toplayacak. Grup Başkanı Özgür Özel ve ona yakın isimlerle Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın parti meclisi üyelerinin ilk kez aynı salonda bir araya gelmeleri bekleniyor. CHP'de grup toplantısı tartışmaları sürerken Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş da sürece ilişkin konuştu. Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısı yapmak isteğinin önünde yasal olarak engel olmadığını aktardı. Kurtulmuş ayrıca CHP içindeki çelişkiyi üzülerek takip ettiğini de ifade etti. Kendi iç meselelerini halletmeleri için destek olmaya hazır olduklarını söyledi. Sosyal medyada Atatürk'e ve vatandaşlara yönelik hakaret içeren paylaşımlar yapan AK Parti Terme Belediye Meclis Üyesi Rümeysa Eker hakkında soruşturma başlatıldı. Eker,

0: üzere yurt dışına çıkış yasağı ve imza yükümlülüğü içeren adli kontrol kararı uygulandı. Son 20 günde 39 ilde DAEŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda 361 şüpheli yakalandı. Açıklama İçişleri Bakanlığı'ndan geldi. Ayrıca İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de suç örgütleriyle aktif mücadelenin süreceğini söyledi. Çiftçi uyuşturucu tacirlerine göz açtırmayacağız dedi.
1: İçişleri Bakanlığı olarak bizim en başta gelen görevimiz vatandaşımızın can ve mal güvenliğini temin etmektir. Özellikle suçlu ve suç yapılanmalarıyla mücadelemiz güçlü bir şekilde devam ediyor. Çorum'da burada açıkça ifade etmek istiyorum. Uyuşturucu tacirlerine inşallah göz açtırmayacağız. Gençlerimizin geleceğini karartmaya çalışan zehir tacirlerine asla fırsat vermeyeceğiz. Yeni nesil suç örgütlerine, suç çetelerine ve organize suç yapılanmalarına karşı mücadelemizi daha da arttıracağız. Polisimiz ve jandarmamız bundan sonra sahada daha fazla görünür, daha fazla sahada olacaktır.
0: Sözleşmeli erbaş ve erlere görev sürelerinin sonunda kamuda istihdam olanağı geliyor. AK Parti sözleşmeli erbaşlar ve erlerle ilgili yasa teklifini meclis başkanlığına sundu. Başvurular Ekim ayında başlayacak ve ilgili kurumlar sözlü sınavla alım yapacak. Teklifle askerlikten muaf olan şehit yakınları da uzman erbaşlık için başvuru yapabilecek. Türkiye'nin Avrupa ile olan demiryolu ulaşımını modern standartlara taşıyacak Halkalı Kapıkule hızlı tren projesinde artık sona gelindi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu test sürüşünde konuştu. Halkalı Kapıkule seyahat süresinin 4 saatten 1,5 saate düşeceğini söyledi. Bakan Uraloğlu ayrıca erişim engeli kararıyla kapatılan Discord'un da yeniden açılacağını duyurdu. Discord'un içerik çıkarma noktasında Türkiye'nin istediği kriterlere geldiğini aktardı. Spor bülteni öncesinde mega kent için bir uyarı, İstanbul'da orman yangını riskine karşı valilik 8 Haziran 15 Ekim tarihleri arasında ormanlık alanlara girişlerin kısıtlandığını açıkladı.
2: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
0: Spor. Fenerbahçe'de olağanüstü genel kurul başladı. Bugün başkan adayları Aziz Yıldırım ve Hakan Safi üyelere sesleniyor. Sarı lacivertli camia yarın sandığa gidecek. A milli takım Dünya Kupası'ndan önceki son provasını bu gece yapacak. A yıldızlılar saat 1'de Venezuela ile karşılaşacak. Filenin Sultanları Milletler Ligi'ndeki 3. maçına çıkıyor. Milliler turnuvanın son şampiyonu İtalya ile saat 21.30'da karşılaşacak. Şansa kalmaz işimiz
2: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.

Alemin Kralı'nda Kaptan Şener'le hafta sonu seyri başlıyor. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sevgili Kralzlar, selam olsun diyelim güzel yüreklere, selam olsun. Bizleri bulundukları ortamlara, bulundukları mekanlara misafir eden tüm canlara. Efendim, takvim yapraklarındaki tarih 6 Haziran 2026 günlerden cumartesi diyor. Haftanın en çok dinlenen şarkılarından oluşan En Kral 20 liste programımızın hemen sonrasında huzurlarınızdayız. Yine birbirinden güzel şarkıları sizlere ulaştıracağımız 2 saatlik güzel bir müzik yolculuğu bizi bekliyor. Hazır mısınız? Buyurun, o halde şarkıların tadını çıkarmaya başlayalım. Alemin Kralı'nda Kaptan Şener'le hafta sonu yolculuğu başlıyor.

0: İlaç Gibi Radyo. Reklam.
1: Hep güzel çay, Doğuş Çay.
2: Karadeniz'in ve dünyanın kaliteli çayları Doğuş Çay ustalığıyla harmanlandı. Sadece 15 dakikada demlenen Doğuş Black Label'ın yoğun demiyle günün her anına lezzet katın. Hep güzel.

yalan dolan, böyle yaşar insan olan. Onur olsun bizden kalan, biz babadan böyle gördük. Biz babadan böyle.

Efendim birbirinden güzel şarkıları kralcılarımızla paylaşmaya başladık. Siz güzel yüreklerin o güzel mesajları da geliyordur mutlaka. Hemen şöyle isterseniz vakit kaybetmeden Kral FM WhatsApp hattımız 0532-703-92-00 ve Instagram'da da Kral FM Kaptan Şener profilinden sizler de mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. Unutmayın, arama bölümüne Kral FM Kaptan Şener yazmanız yeterli. Evet, iletişim bilgilerini paylaştığımıza göre hemen dönelim, bakalım kimler yazmış, nerelerden takip ediyor sevgili kralcılar. Paylaşmaya başlayalım. Turgay, hoş geldin diyor kaptan. İyi yayınlar, kolay gelsin, selam olsun. Hayırlı hafta sonları dilerim demiş. Çok teşekkür ediyorum. Nilgün Güllüoğlu, hoş geldiniz. Hazırız her zamanki gibi dinlemeye. Rabbim kuvvet versin inşallah diyor. Sevgilerimiz de yolun açık olsun demiş. Teşekkür ediyoruz, sağ olunuz. Yine Emine Hanım Hollanda'dan bizleri takip ediyormuş. Ne okursan ve nerede okursan oku. İster diplomanın üstünde ilkokul yazsın, isterse bitirilmesi en zor üniversitenin adı. İster birisi taştan çıkarsın ekmeğini, isterse diğerinin adını taşlara yazdırsın yaptığı icadı. Ama unutmamalıdır ki insanlık fen bilimleri formüllerini ezbere bilmek değil, haddini bilmek de gizlidir. Sonuçta kimin daha cahil olduğunu akıl değil, sergilediği hoşgörü, terbiye ve insanlık belirler. Ne kadar güzel sözler. Teşekkür ediyoruz efendim paylaşım için. Özlem Kumaru takipteymiş. Hilal Demirtaş'ı görüyoruz. Gülnaz gelir selamı olsun diyelim. Osman Sağ takip ediyordu. Hemen bakıyorum, Tülay Keskin de yine Cemal Süreyya satırlarını ulaştırmış. Ben de geldim, hoş buldum diyor. Evet, yerimi aldım. Keyifli yayınların akşamında güzel olsun demiş. İyi hafta sonları dilemiş. Hepimize çok güzel bir hafta sonu olsun. Ne demiş Cemal Süreyya? Sen yeter ki içinden de olsa bir seviyorum de, benim kulaklarım çınlasın kafi diyor. Eyvallah. Paylaştık bile efendim, güzel sözleriniz gelmeye devam edecek. İlerleyen dakikalarda yine yayında paylaşacağız. Şimdi bu güzel şarkıları dinlemeye devam edelim.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Ah keşke bu yolu değil de kestirme yolu seçseydim. Yiyenlerdenseniz e-faturada vakit kaybetmeyin. Uyumsoft'la 3 dakikada kolayca geçiş yapın. 7/24 destek alın.

0: Pardon. Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Tamam, siz eğlenmenize bakın. Sıkıntı
2: yok. 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp cep, idari para cezalarına erişim ve kayıt projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: İlaç gibi radyo.
4: Reklam.
5: Kaptan Şener.
3: İlaç gibi radyo.

Bazı şarkılar böyle eskimiyor canlar. Dinledikçe dinleyesi geliyor insanın. Yıllar üzerinden geçse bile hissettirdikleri, hatırlattıkları hep aynı lezzette duruyor. İşte böyle şarkılarla, bir nostalji rüzgarıyla ilk saati yavaş yavaş tamamlayalım. Hafta sonu seyrimiz devam edecek tabii ki. İkinci saatimizde de sizler için birbirinden güzel şarkıları hazırladık. Yine sizlerin o güzel mesajları da var tabii ki. Onları da dinlendirmeye gayret göstereceğim. Alemin Kralı'nda Kaptan Şener'le hafta sonu yolculuğu devam edecek yani. Sevgili kralcılar, hiçbir yere ayrılmayın. Şimdi bu güzel şarkıyla ilk saati tamamlayalım.

0: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar. Otopratik,
1: Otopratik. Hava durumu. Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre haftanın son gününde yağışlar çok az noktada etkili olacak. İstanbul ve Ankara yarın parçalı bulutlu 29, İzmir ve Bursa parçalı bulutlu 33, Antalya parçalı bulutlu 30 derece.
0: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu. Otopratik,
2: Otopratik. Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
1: Yol durumu.
3: Büyükçekmece Çatalca yolu yol çalışmaları nedeniyle trafiğe kapalı. Ulaşım tek yönden gidiş geliş olarak sağlanıyor. İzmir-Çeşme otoyolunun Marina Kavşağı-Güzelbahçe Kavşağı kesimi 4 ila 13. kilometrelerinde Çeşme istikameti sol ve orta şerit trafiğe kapalı. Ulaşım sağ şeritten sağlanıyor. Antalya-Isparta yolunun 34 ila 36. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
2: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
4: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
5: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
6: Kaptan Şener.
7: İlaç gibi.

İkinci saate hoş geldiniz. Biraz böyle hareketli, güzel türkülerimizle ikinci saate açalım istediğim. Hafta sonu seyrimiz devam ediyor. Öncelikle mesaideki tüm canlar, hafta sonu çalışıyorum diyenler kolay gelsin. Bu güzel şarkılar, türküler eşlik etsin mesainize. Nöbette görevde olan kahramanlarımız, askerimiz, polisimiz, sağlıkçı dostlarımız, her birinize vukuatsız iyi nöbetler, iyi görevler olsun. İyi ki varsınız, müteşekkiriz ve tabii ki yollardaki canlar, iyi yolculuklarınız olsun. Sürücü dostlarımıza, uzun yol kaptanlarımıza, uzun yol kaptanları derken Türkiye turunda Tarsus'a gittiğimizde Tarsus Nakliyeciler Sitesi Başkanı Hasan Başkan bizleri iyi ağırlamıştı, misafir etmişti. Yüreğine sağlık diyelim. Buradan bir selam göndereyim, belki dinliyor. Ortamda bulunan, yanında bulunan güzel yüreklere de kendilerine selamlarımızı iletelim. Bütün uzun yol kaptanlarımıza da şarkılarımız armağan olsun diyelim. İstirahatteki dostlara da güzel bir hafta sonu olsun canlar. Alemin kralındasınız. Kaptan Şener'le müzik yolculuğunuz devam ediyor. İkinci saat şöyle hareketli şarkılar, hareketli türküler. Biraz neşemiz yerine gelsin canlar. Haydi bakalım. Alemin kralı, halkın sesi, halkın radyosunda bu türkülerle biraz keyiflenelim. Kaptan Şener'le yolculuğunuz devam ediyor.

0: Buradan kardeş radyomuz Kral Pop Radyo'nun kıymetli programcılarını her birini selamlamak isterim.
1: Kralcılar pop müzikte seçimini yaptı.
2: İkinci tercihlerini Kral Pop Radyo'dan yana kullandı.
1: Siz kralcıların sayesinde Kral Pop Radyo, Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu olmaya devam ediyor.
2: Pop müzikte tercihini Kral FM'in kardeş radyosu Kral Pop Radyo'dan yana yapan tüm kralcılara teşekkürler.

Bakalım ikinci saatimizde kimler bizleri dinliyor, mesajlar gelmiştir, dillendirmeye devam edelim. Evet, şu anda sizleri dinliyorum demiş. Adnan Menderes Havaalanı yolundayım. Merhabalar, iyi yayınlar, İzmir'den selam. Tüm taksicilere ve uzun yol kaptanlarına kazasız belasız iyi yolculuklar dilerim demiş. Ali Altıntaş selam olsun diyelim efendim sizlere de. İyi yolculuklar dileklerimizi iletelim. İlhan Yılmaz selam olsun diyelim. Galiba kendi reklamında kendi hikayesi de bizleri etiketlemiş. Hacer Atik selamlar diyoruz efendim. Duygu Emir Kayra selam olsun. Sivas'tan takip eden kralcılarımız. Kız kardeşim Songül Ceylan ve arkadaşı Aliye Balcı için demişti. Armağan olsun diyelim efendim. Ahmet Alınak kardeşim hayırlı günler demiş. Bayındır'dan selam diyor sevgili kardeşim. Evet, hemşerim takip demiş. Belçika'daki abime selam göndermek isterim. Kolay gelsin dayım diyor. Yüreğine sağlık sevgili Ahmet'im. Neşe Bulem, Emine Berra Kaya merhabalar, Konya'dan yazıyorum. Şarkı eşim Mustafa Kaya'ya gelsin demiş. Selamlarını iletmiş. Selam olsun.

Rahmetli kardeşim Tavas dinlemede iyi yayınlar, sevgiler saygılar Şener abi. Ege'nin bağrından diyor. Eyvallah sevgili Ege'li kardeşim benim. Durdane Hanım hoş geldin güzel kalpli kaptanım, şimdiden çok güzel bir pazar günü olsun diyor. Ben rutinlerimi tamamlayıp yayını dinliyorum. Şimdi neticede en güzel rutinimiz var. Kendi adıma çokça aydınlanıyorum demiş sayende. İyi ki varsın. Hollanda'dan kucak dolusu sevgiler selamlar demiş. Açılış şarkıları yine harika diyor. Eyvallah, yüreğinize sağlık. Çocuklarınıza bırakacağınız en büyük miras başarı değil diyor bakın gönderdiği notta. Canlıya saygı duyan, sevgiyi bilen ve merhameti kaybetmeyen bir kalptir. Bu yüzden çocuğun zekasından önce kalbine yatırım yapın. Çünkü dünyayı değiştiren çoğu zaman bilgiden çok merhamettir diyor. Eyvallah. Sudenaz babacığına yine seni çok seviyorum, çok özledim, bizleri iyiyiz, kendine dikkat et notunu iletmişti. Nurhan Hanım takip ediyordu. Evet, o da Nazım Hikmet satırlarını göndermişti. Yeminimiz var hayat diyor. Ne kadar inatlaşırsan inatlaş, yine de seni en güzel yerinden yakalayacağız demiş. Umut hiçbir zaman tükenmesin, ne güzel. Ayten ablamız, kaptanım huzurumuzun sesi, kalbi gönlü güzel evimizin güneşisin ya diyor. Estağfurullah canlar, yüreğinize sağlık. Yani valla bu kadar iyi hissettirebiliyorsam ne mutlu bana. Güzel bir hafta sonu geçirmen dileklerimle. Ağaçtan düşen yaprak diyor, nasıl kurumaya mahkumsa gönülden düşen insan da unutulmaya mahkumdur. Seni seviyoruz, Allah'ım seni korusun, selamlar sevgiler diyor. Adana'ya selam olsun diyelim Ayten ablamıza. Muhterem ablamız da mesela yemek nasıl olmuş sorusuna, güzel olmasaydı yemezdim demek var. Sen yaparsın da güzel olmaz mı demek var. Velhasıl ehline denk gelmeyen her şey ziyan olur diyor. Tabii ya, üslup var, üslup var değil mi canlar? Hoş geldin sevgili kardeşim. Güzel bir cumartesi akşamı diliyorum. İyi ki varsın, ben de buradayım. Keyifli yayınlar, İstanbul'dan sevgiler selamlar demiş. Bizden de selam olsun diyelim. Şarkıları armağan edelim. Alemin Kralı Kral FM'de. Kaptan Şener'le hafta sonu seyriniz devam ediyor.

Hafta sonu seyrimizde, yolculuğumuzda, dostlarımızla hem güzel şarkıları paylaştık hem de o güzel mesajlarınızı dillendirmeye çalıştık. Selamlayamadığımız belki bir sürü kralcımız kalmıştır, kusura bakmasınlar. Hepsini elimden geldiğince okumaya çalıştım ama vakit de belli bir noktada bize bu kadar müsaade etti. Ercan Kızılkaya galiba, selam olsun efendim. Emine Hanım, Sema Doğan, Osman Sağ, Günnaz Gelir, Nursel Koç, Özlem Kumaru, Sevil ablamız Ayten Bayar, Hilmi Hanım ve Filiz Hanım, sizlere de selamlarımızı iletelim. Yüreklerinize sağlık, eşlik ettiğiniz bir yandan tabii mesajlarınız da geldi ama sessiz sedasız dinleyen kralcılarımız da vardı. Onlara da bir selam gönderelim efendim. Veda şarkılarımız armağan olsun diyelim. Bugünlük bizden bu kadar sevgili kralcılar. Cumartesi akşamınız çok güzel geçsin diyelim. Hafta sonu yine sevdikleriniz, sevenlerinize vakit ayırabildiğiniz ama en önemlisi kendinize zaman ayırabildiğiniz, vakit ayırabildiğiniz kaliteli güzel zamanlarınız olsun diyelim. Evet, pazartesi yine Ata'nın hemen sonrasında 17'de buluşmak, paylaşmak temennisiyle. Bu arada Ata demişken birazdan yani bir şarkılarımızı paylaşalım. Cumartesi gecenize sevgili Ata ortak olmaya gelecek. Sevgili kralcılar, hatırlatmış olalım, akşam kuşağında Ata sizlerle olacak.

0: kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Sevgili doktorlarım, hemşirelerim ve yüzünü hiç görmediğim sevgili büyüklerim. Çok zorluklar çektim
2: bugüne gelene kadar. Odamı çok özledim, oyuncaklarımı. Biliyor musunuz, bazı arkadaşlarımın doğum günü partilerini kaçırdım. O günlerde hastanedeydim çünkü. Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız değil mi? Diyecektim.
3: Lösev hayat verir.
4: İlaç gibi radyo.
5: Reklam.
4: İlaç gibi radyo.

Söz verdim kendime unutmak için. Bambaşka bir hayat kurdum, olmadı. O sessiz vedanın, o garip göçün sebebini hayra yordum.

Dedim olsun bu da dünya halları, Tanrı ayrılıkla sınar kulları. Ellerinle diktiğin o gülleri, kendi ellerimle kırdığım olmadı. Niye ömrüm geri dönmez eskiye, niye bu delilik, bu boşluk niye? Meydan uslandırır yiğidi diye, beladan belaya girdim.

0: Sanki ensemde bir zehirli bıçak, bir maziden böyle kaçılır ancak. Ne varsa hediyen tesbih, oyuncak, çöpe attım, yaktım, kırdım, olmadı. Bir boşlukta günümü gün eyledim, seni bir maziye sürgün eyledim. 3 sene kendime yalan söyledim, işi gamsızlığa vurdum, olmadı. Gördüm insan ölür susuz, ekmeksiz. Ama gördüm insan yaşar yüreksiz. Dedim her şey yalan, her şey gereksiz. Mamluya bir kurşun sürdüm, olmadı, olmadı.
1: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
2: Atadan Müzik Ziyafeti.
3: Efendim merhabalar, hayırlı akşamlar, sevgiler, saygılar alemdeki tüm güzel insanlara, tüm Kral FM dinleyenlerine atadan

0: Ne güzel bir şarkıdır ve bu güzel şarkıyla da aleme gelişimizi duyurduk. Ben geldim arkadaşlar. Şükür kavuşturana şükürler olsun. Hüküm ve hakimiyet Allah'ındır diyen, Allah ve peygamberine itaat edin diyen, Rahman ve Rahim olan Allah'a sonsuz şükürler olsun. Hizmet güzellik sırası bende. Her şeyin en iyisini, en güzelini, en hayırlısını diliyor. Her şeyin gönlünüzce olmasını diliyor. Bu güzel akşamki beraberliğimizde hepimize bol muhabbetler. Alemin kralında atadan müzik ziyafeti başladı.
1: Atadan müzik ziyafeti.

Yarım asırdır sayısız eserleriyle hafızalarımızda silinmez izler bırakan Ahmet Selçuk İlkan, 50. sanat yılının ilk buluşmasını doğduğu şehir Adana'da gerçekleştiriyor.

0: Şarkılar kanar beni. Sokaklar salar beni. Duvarlar anlar beni. Ben artık susuyorum.
1: Ahmet Selçuk İlkan'ın 50. Sanat Yılı konseri 13 Haziran Cumartesi saat 20'de Adana Sarıçam Belediyesi'nin ev sahipliğinde Ferdi Tayfur Sanat Merkezi ve Müzesi'nde. Ücretsiz gerçekleşecek bu konserin medya sponsoru Kral FM.

değişmeden şarkılarla sarhoş gibi olduk. Adamın aklını başından alır bu şarkılar. Allah Allah.

Yalova'dan Haluk, saygılar sevgiler Ata demiş. İstanbul'dan Hacer Üçlük demiş. Adana Pozantı'dan Nimet, Mirsat kardeşler. Tüm kralcılara denmiş. Trabzon Sürmene'den Orhan. Akın abisine. Ne iyi ettin de geldin demiş Mersin'den Hülya. Memduh Adana'dan selam olsun demiş. 50. yıldan İlhan, makine başında dinlemediğim diyor. Ailesine ve kralcılara. Hatay Arsuz'dan, Karaağaç Mahallesi'nden. Derya Ferdi Baba'dan. Eşiyle balkonda dinlediğini belirtmiş Derya Murat Özkan. Bursa'dan Medet eşiyle dinliyor. Çınar, Bülent Ersoy'dan bir şarkı demiş Çınar.

0: Façetin ata baba sesinle huzur ve mutluluk duyuyorum demiş. Eyvallah, ben de sizlerin varlıklarıyla mutluluk duyuyorum. İzmir'den Toprak hoş geldin demiş. İyi yayınlar demiş. Mutlu yayınlar, mutlu akşamlar demiş Ata abi. Erzurum pişisi yaparken dinliyorum seni demiş. Semra Yıldız Amerika'dan. Sivaslar Recep Hüseyin Altın'dan bütün Sivaslılara. Almanya Köln'den Sezgin. Selam olsun abime demiş. Eyvallah Sezgin. İstanbul'dan Şahin Tepesi'nden Hüseyin Kurt. Biz de buradayız baba demiş. Konya Ilgın'dan Nazlı Mahsun'dan. Selamlar atam, alemin kralı hoş geldin demiş Köln'den Necmi. Bartın'dan selam olsun demiş Mustafa Tüfek. Şu yayına girişin süper demiş.
1: Programa başla.
0: Eyvallah. Dadaş, Bursalı Dadaş Ali. Hayırlı akşamlar Dadaş demiş.
1: Tüm çiftleri dansalar geliyorum.
0: Samsun'dan Cemal. İyi akşamlar abi demiş. Eyvallah Cemal.

Kocaeli'nden Raşit, Dikili'deki komşumuz Melahat ablayla dinliyoruz diyor. Orhan Baba'dan. Ata abi hayırlı akşamlar demiş. Adapazarı'ndan İlknur. Nide'den Derya, Azatlı kasabası halkına. Esenler Otogar'dan taksici Abdullah. Bize de bir şarkı demiş. Tüm taksici camiasına armağan olsun bu şarkılar. Allah Allah. Maçkalı Hakan, tır kaptanı Hakan Kuvvet. Yoldaki arkadaşlara. Gaziantep'ten Songül, biricik kocam Celal Arslan'a. Çocukları Berat ve Sami için. Kayseri Tomarza'dan Tamer, selamlar Atababa demiş.

0: Tam da bu güzel eserle Ömer'in sesini duyuralım bakalım. Giresun Göreli'den Ömer hatta bekliyor. Yalnız adam, nasılsın, iyi misin?
1: Teşekkür ediyorum Asacığım. Sen nasılsın, iyisin inşallah?
0: İyi, Allah'a şükür. Alemde yalnız adam. Ama yani, ama yıkılmamış adam.
1: Yok ben...
0: Adam gibi adam.
1: Teşekkür ediyorum düşüncelerin, görüşlerin evet. için. Hayat bizi yıprattı ama yıkamadı, sıkıntı yok. Evet. İnsanlar bizi yıprattı ama yıkamadı, orada da sıkıntı yok.
0: Evet. Ömer...
1: Gönlümüz güzel, yüreğimiz güzel.
0: Aynen öyle. Ömer'i gittim, gördüm, ziyaret ettim.
1: Teşekkür ediyorum. Evet. Yine beklerim. Yine gel.
0: Bak Göreli'ye yolum düşerse söz uğrayacağım. Gene uğrayacağım.
1: Ben hobi bahçesine ektim diktim. Salatalık, domates, biber, fasulye, sıkıntı yok. Gel.
0: Domatesleri koparmaya geleceğim Ömer.
1: Gel. Hatta

0: Bilmiyorum ya, inan bana, o çocuk Firdevs dedi ki baba dedi bu yediğimiz salatalık dedi bizim yediğimiz salatalığa benzemiyor. Sen dedin ki o da kızım bunlar organik, bunlar ata tohumu.
1: Aynen.
0: Aynen de öyleydi yani, sıkıntı yok. Gel her zaman beklerim, başım üstünde yerim var.
1: Eyvallah, seviyorum seni Ömer. Ben Allah yar ve yardımcın olsun. Gerçekten yani engelli bir birey olarak gerçekten engelli olup olmamış fark etmiyor. Yani olmuş olmamış fark etmiyor. Umudunu kaybetmeyen ve yıkılmayan.
0: Allah bize yardımcı oluyor hayata.
1: Yani hayat dolu oluşun çok güzel. Tüm engelli insanlarımıza da böyle olmalarını rica ediyorum, istiyorum.
0: Evet. Söylüyorum. Umut aldığın nefeste her zaman bir umut vardır. Bir dakika, bir saat, bir gün, bir ay, bir yıl sonrayı hesaplamak zorundayız. Evet.
1: Sonuçta bu da senin sınavın ve bu sınava sabır gösterip hayatla mücadeleye devam etmek lazım.
0: Şükür Asa, şükür. Ben
1: ne diyor peygamber?
0: Konuşmalarımda da söyledim sana. Şükrünü bileceksin abi. Aldığın nefese de şükredeceksin. İçtiğin suya da şükredeceksin. Yediğin ekmeğe de şükredeceksin. Yediğin nimetin şükrünü biliyorsan Allah senin rızkını da veriyor. El ayak da oluyor, göz kulak da oluyor. Sıkıntı olmuyor yani.
1: Evet. Ne diyor peygamber efendimiz aleyhissalatü vesselam? Hiç ölmeyecekmiş gibi bu dünyaya, her an ölecekmiş gibi de öte dünyaya.
0: Yani.
1: İki dünyayı da boşa bırakmayacak.
0: Kimsenin kalbini de yüreğini de kırmadan, üzmeden, kimsenin hakkında fesatça olmadan düzgün bir şekilde yaşayabiliyorsan en güzel haliyle yaşa, aşağıya da bir şeyler, öbür dünyaya da bir şeyler biriktir.
1: Evet. Ömer, üçlüğün hazır.
0: Teşekkür ediyorum.
1: Birçok üçlüklerden sonra...
0: Hiç oralara girmeyelim.
1: Nihayet.
0: Hiç oralara girmeyelim.
1: Ama yani üçlüklerin çoğu tabii onay almadığı için.
0: Evet.
1: Ama bu akşam...
0: Sıkıntı yok. Kısmetimiz de bu akşammış. Evet, Ömer. Teşekkür ediyorum.
1: Eyvallah. Ömer, bu akşam şarkılarınla inleteceksin şimdi göreliği.
0: Eyvallah.
1: Evinden aleme dinleteceksin bizleri.
0: Canımsın. Aslında gündüz kuşu olsa daha güzel. Yoldan geçen de hayırdır bangır bangır ne dinliyorsun diyorlar da. Ondan sonra Kral efendim atayı dinliyorum diyorum. Ata kim ya diyor. Adamlar bilmiyor ki çoğu.
1: Ömer'in yamaçta bir evi var böyle. Bütün camlar açık.
0: Aynen.
1: Kral sesi bangır bangır.
0: Aynen.
1: Peki Ömer, üçlüğün hazır. Hadi gönlünce seslen. Mesajını ile şarkılarını dinleyelim.
0: Ben bu üçlü ilk önce tüm Kral FM dinleyenlerine armağan ediyorum. İkinci olarak da benim gibi tüm engelli olanlara armağan ediyorum. Görme engelli ya da bedensel engelli olanlara armağan ediyorum. Üçüncü olarak da tüm dul ve yetimlere armağan ediyorum.
1: Ömer, hepsinin yani engellilerin gerçekten hepsinin ayrı bir sıkıntısı var. Hayat içerisinde zorlukları var ama... Görme engelli olmak daha bir başka gibi geliyor bana. Sen ya o merdivenlerde falan nasıl iniyorsun çıkıyorsun ben şaşırıyorum ya.
0: Atacığım.
1: Kendine bir düzen kurmuşsun ya. Telefonunu koyma yerin falan. Vallahi bravo sana.
0: Hepsi simetrik bir düzen içindedir onların. Evet. Telefonun düşme şansı yok. Benim düşme şansım yok. Ezberlemişim ama bir başkasının kapısında evinin önünde gezemem yani.
1: Ha, zorlanırım. Evet. Oraya alışırım diyorsun, o da kolaylık sağlıyorsun.
0: Tabii. Ben santimetresini bir ezberlemişim oranın. Orada nerede taş var, nerede merdiven var, nerede tutacak korkuluk var.
1: Allah yuvanda huzurlu ve mutlu etsin o zaman. Daim olsun diyelim inşallah.
0: Benim evimin merdivenin başından su aldığım çeşme 28 adım. Onu bile ezberlemişim yani.
1: Hesapladım diyorsun, eyvallah. Hadi imzanı at üçlüğüne.
0: Şimdi üçlük zamanı.

İlk saatimizin üçlü olarak gelmiş oldu. Hemen mesajlara dönelim yine. Sivas'tan Gül Aykocaoğlu, düğünden dönüyoruz demiş, bütün gurbette olanlara diyor. Antalya Döşem Altı'ndan, her zaman her yerde kral denmiş Şişçi İsmail için. Eylül Zade diye gelen mesaj. Denizli Tavas'tan Mehmet Kızılkaya ve Şeref Can için denmiş. Bursa'dan Mert Burgaz'dan, Hüseyin Kaya Alp abime ve tüm kralcılara denmiş. Balıkesir'den Özgür Ferdi Baba'dan diyor. Beykoz Tokatköy'den selam olsun at abim demiş Davut. Tekirdağ Saray'dan Çetin'in yerinden Basri Baba, Hasan abi ve diğer tüm arkadaşlara denmiş. Ünye'den sahilde dinliyoruz Havva, Yahya ve Sude'ye. Cengiz Kurtoğlu'ndan denmiş. Zeki Can abimle sıradaki şarkı demiş Barış. Denizli Organize Sanayi'den Süleyman, Uğur Okur, Hasan Baysal ve tüm plastik enjeksiyon operatörlerine denmiş. Amsterdam'dan Muhammed, keyifle dinliyorum üçlük demiş. Samsun'dan Onur Çetiner, eşi Gülcan Çetiner ve kızları Sıla, Sena, Sude ve Elif Su Çetiner'e. Melike Bodrum'dan ailesine, başta babası Hakkı Usta, annesi Gül'den müdür olmak üzere Ahmet Kaya'dan bir şarkı denmiş.

0: İzmir'den çok sevdiğim İbrahim'ime demiş.
1: Aşktan kork,
0: İyi ki varsın, iyi ki benimsin demiş bir sevenimiz. İsim göremedim, eyvallah. Sivas, Aydo ve Ahmet Güller'den. Orhan Baba'dan bir şarkı denmiş. Bursa'dan Cemil, eşimle dinliyoruz evimizin balkonunda. Bir de video paylaşmışlar. Kayra, annem ve babam için diyor. Cengiz Baba'dan. Amasya'dan Beytullah, Zara'dan bir şarkı. Sakarya'dan Recep, kardeşi Emirhan Yılmaz'a. Sakarya'dan karım Eda'ya demiş bir sevenimiz. Vedat, Almanya Hamburg'dan, Cengiz Kurtoğlu'ndan. Manisa, Soma'dan İlker, arkadaşı Serdar ve tüm Soma halkına.
1: Gündüzlerden değil, geceler.

Tüm dinleyenlere demiş hayırlı yolculuklar diyelim. Hollanda'dan Emine Balıkesir, Dursun Bey'den Ayhan Erdoğan, Arif Öz, Erdoğan Kilit. Krala selam Atabey'denmiş. Manisa Ahmetli'den Hakan Buran, Hakan Taşıyan'dan. Kader mahkumu Biricik abimi ve arkadaşları Ramazan, Necmettin, Yusuf, Yılmaz, kader orta arkadaşlarına denmiş. Bursa'dan Ali Asaf Eker, Samsun Vezir Köprü Tepeören Köyü'ne selam demiş. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden Gürkan,

Kayseri'den Hakan Baykal, Karın Nihayet, Ömer ve Betül ile arabada dinliyoruz denmiş. Sıradaki şarkı Tutkunlarına denmiş. Malatya'dan selamlar, beni sevenlere diyor Hüsnü, sıradaki şarkıları armağan etmiş Malatya'dan Hüsnü. Sinop Ayancık'tan Yıkamacı Fikri Kartal, tüm Ayancıklılara. Belçika'dan Yozgatlı Ümit, Yozgat'ta Deredoğan köylülerine. İkbal, Antalya'dan eşi Sezai oğlu Alperen, gelini Habibe, torunu Almina Duru ve damadı Abdullah için demiş. Adana'dan Mustafa, Belçika'dan Şengül, eyvallah. Bursa Kestel'den Hasan, eyvallah.

Rasu'da eşi Mutlu ve kızım Buse'ye diyor Celal. Eyvallah, bir deresin paylaşmış. Ahmet Aksoy biraz rahatsızım demiş, geçmiş olsun, Allah şifalar versin. Sivas'tan çok sevdi Recep ve arkadaşlarına denmiş, sağlık ve sabırlar diliyorum denmiş.

Malatya'dan Lokman, çok değerli oğlum Arda'ya. Eskişehir'den Mehmet, dünyanın en güzel kıvırcığına. İstanbul'dan Özkan Zorlu, eşim Sevda ve kızlarım Bahar ve Hazan'a. Alparslan Avusturya'dan, Dilşat Külünke. Kanada'dan Ümit, selam olsun diyor. İzmir Tire'den Gözde Ota Döşeme. Gözde ve Mustafa. Derbeder Talat Bayraktar'a. Almanya'dan Muammer Erdoğan. Metin Yılmaz, Aykut Şencan, Ali Demirkıran, Selami Bayar ve Yozgatlı Kemal Özer'e.

Murat Sağcı adına demiş Müslüm Baba'dan gel bahtımın karbeyazı. Fransa'dan Mustafa Yayıcı, Bursa'dan Esen Müslüm Baba'dan. Amsterdam'dan Muhammed Üçlük demiş. İzmir Menemen, Kesikköy'den Hamdullah Yüce eşine sevenlerine ve çırağına. Koca Mustafa Paşa'dan Ömer Bilbay, Abdullah Bilbay kardeşler. Urfa Bireciklilere, komşumuz Batuhan kardeşime. Konya'dan Hasan Doğan, ailemle dinliyoruz denmiş. Muğla Bodrum'dan Melek Hanım, Ferdi Baba'dan. Kayseri'den Mert. Tüm kralcılara ve makine başına çalışan Gazi Ata abime denmiş. Ankara Samsun yolundan. Ordulu tır sürücüsü Şevki, Bülent Ersoy'dan. Bilecik pazar yerinden Emrah ve Onur, tüm sevdiklerimize. Balıkesir'den aşçı Halil. Mert Kalkın kardeşime ve tüm Balıkesir'e denmiş. Marmaris'ten Yıldırım ve eşi Serap. Ebru Gündeş'ten. Muğla'dan Durmuş eşi Songül'e. Eyvallah. Döşeme altı açık cezaevinde Orçun Gürsu'dan. Ato Baba ve kardeşlerinden selamlar denmiş. Kahramanmaraş Afşin'den Mehmet Özpolat. İsveç'teki Betül'e. Sevdam Betül'e diyor. Almanya Bremen'den Cihat eşiyle dinlediğini belirtmiş. Kütahya Tavşanlı'ya. Eskişehir'den Oktay. Şanlı Harfiyat'ta çalışan şoför arkadaşlara.

0: Akışlı Adam Müşerref çocuklarla dinlediğini belirtmiş eşi Volkan'a. Timur, İstanbul'dan Ankara'ya dönüyorum yol arkadaşım Cihat Furkan Duman'la. Banaz'dan Mustafa Üçlük demiş. Osmaniye'den Şebnem, can yoldaşım Yılmaz'a. Samsun'dan Sümeyye, Kezban ablama sevgiler demiş. Paynır Rıdvan, Şile'de takipteyim diyor. Eyvallah kardeşim benim. Kayseri'den Yusuf, eşi ve kızlarına. Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nden Gülay, mesai arkadaşı Songül'üme diyor. Bursa Gemlik, Kumsaz'dan Umut. Sıradaki şarkı demiş. Sakarya'dan Recep, Zeynep'e. Çok sevdi Zeynep'ine. Çeşme'den Dönüş Yolunda dinliyoruz diyor. Görgün, Faruk, Ethem, Hayrunisa, Esma, Ela, Defne ve Burhan. Kayseri'den Mustafa. Sıradaki şarkı demiş. Ankara'dan Murat Üçlük demiş. İnegöl'den Hayati. Afşin'den Serkan. Arkadaşları Gara Mehmet, Ercan Uğur'a. Bingöl'den Gökhan eşiyle dinlediğini belirtmiş. Pınarhisar'dan Tahsin sevdiği Fulya'ya. Savaş ailesi, Bursa'dan Aytaç, Burcu, Elif, Tanem, Erdem, aileme diyor. Eyvallah. İzmir'den Çınar, Develi'den Ali Kuzay. Eşine armağan etmiş. Ufak bir özet çıkardım mesajlara yönelik. Van'dan Necip hatta bekliyor üçlük için. Necip iyi akşamlar.
1: İyi akşamlar At abi.
0: Nasılsın, iyi misin Necip?
1: Teşekkür ederim At abi, sizler nasılsınız?
0: Sağ olasın. Van'da havalar nasıl?
1: Van'da havalar çok soğuk şu an, yağışlı.
0: Allah Allah.
1: Patos,
0: her taraf yanıyor, orası soğuk mu?
1: Yani At abi geceleyin çok soğuk, gündüz Erciş'teydik, şu an Patnos'tayım. Saat 5 ile 7 arası, yani inanır mısınız arabaya gidenlerde üşüdük. Fırtına bir taraftan, araba böyle yerinde sallanıyor, sanki yıkılacak.
0: Allah Allah, demek ki öyle bir hava var orada diyelim.
1: Şu anda da ama... Patnos'ta yağışlı hava.
0: Patnos'ta, eyvallah. Selam olsun diyelim. Eyvallah. Ne yapıyorsun sen, böyle geziyor musun? Gezgin bir halde
1: şimdi
0: misin?
1: At abi ben devamlı doğu çalışıyorum özellikle. Bu bölgelere geliyorum.
0: O saydığın yerlerin hepsine gittim ben. Patnos'a da gittim. Ağrı Patnos'a.
1: Evet. Ağrı, yani
0: Doğu Beyazıt'a gittim, Ağrı Dağı'nı görmeye. Iğdır'a gittim. Evet. Kars'a gittim.
1: Evet.
0: Kazman'dan geçtim.
1: Tendirek'ten Doğu Beyazıt'a iniyorsun şeyden. Evet. Çaldıran'dan. bu bölgelere At abi
0: Van Erciş'e gittim. Van Erciş, evet. Van Özalp'a gittim. Zaten Hakkari askerliğe giderken oradan geçiyorsun.
1: Bugün oralardaydım zaten, sahilde yemek yedik Erciş'te.
0: Eyvallah. Tüm selam olsun Doğu'ya. Güneydoğu'ya selam olsun diyelim. Güzel yerler.
1: Buralar çok güzel yerler.
0: Evet, çok güzel. Doğal yerler. Yani, doğal ortam. İnsanları doğal.
1: Tabii şey tabii doğal. İnsanlar doğal. Artı buraya gelince insan rahatlıyor, böyle rahatlayayım. Bir stresten uzak kalıyorum.
0: Evet, vallahi öyle.
1: Her gittiğimiz yerde insanları yemek yemeden bırakmıyorlar inan ki. Yani illa misafirimiz olmuyor.
0: Aynen. Aynen öyle. Peki.
1: Yani ekmeği yenen bir memleket buralar hep.
0: Necip, dolaşırken bir yandan da bizi dinliyorsun öyle mi?
1: Evet, devam dinliyorum hatta.
0: Vallahi helal olsun sana. Ama bir şey mi, cezaevinde birileri var, onlara mı şarkılar armağan edeceksin?
1: Ya benim oğlan cezaevinde, nasıl olursa inşallah.
0: Ve koş arkadaşlar, dinliyorlar mıymış onlar?
1: Onlar bazen dinliyorlar.
0: Bazen, inşallah dinledikleri ana denk gelir diyelim.
1: Şeyin, Halilhan'ın programında falan dinliyorlar genellikle geceleri.
0: Geceleri, eyvallah. İnşallah duyar o zaman diyelim üçlükleri, üçlüğünü.
1: İnşallah.
0: Hemen mesajını okuyayım. Selamat abi, Van'dan Necip, üçlüğe talibim demiş, şarkılarını sıralamışsın. Bu satırlara, evet. Sincan İnfaz Kurumu L2 F8 yatan oğlum, evet, ve koğuş arkadaşlarına diyerek mesajını tamamlamışsın. Bu satırlara bu mesajı eklemek istediğin neler, söz sende. Gönlünce seslen, imzanı da at, üçlüğünü dinleyelim.
1: Diyeceğim başka bir şey yok abi. Oğlum ve arkadaşlar için gelsin. F8 koğuşundaki arkadaşlar için. Başka diyeceğim hiçbir şey yok.
0: Şimdi
1: üçlük zamanı.

üçlü tamamladık. Hemen mesajlara dönelim. İstanbul'dan Mustafa balkonda eşimle. Eşim Türkan'a diyor, keyifle dinliyoruz diyor. Malatya'dan Yasin Sandıkçı. Gizli sevdam Rabia'ma, Hasan Baha Özdemir kardeşime, tüm Malatyalılara. Ata seni seviyorum demiş, devamlı dinliyorum demiş. Kocaeli Körfez'den Ahmet Yılmaz, 68 yaşındayım. Oğlum kızım ona gelsin diyor. Eyvallah. Kocaeli Kartepe'den Hasan Söylemez. Bir tanecik eşi Ayşe'ye. Dondurmacı Fatih, Güllü'den bir şarkı, Tosyalı Hasan Kayma. Gaziantep'ten Mustafa, İstanbul'daki Yaren Ürkmez'e. İstanbul'dan Ercan Karagöz, kızları Ecrin Elif, eşi Sevil'e. Bursa'dan Çisem, abimin doğum günü diyor. Hem de iki gün önce tahliye oldu demiş. Abim Ahmet'e diyor, Bursa'dan Çisem. Batmanlı Yusuf ve Efsane Çırağı. Sinoplu Bayram, İyi yayınlar demiş. Erzincan'dan selamlar, Çayevi'nden İbrahim, Sibel Can'dan bir şarkı. Damla Çayevi müşterilerine.

Arabesk şarkıların işte böyle bir özelliği var, samimi. Ne güzel anlatmış değil mi? Yaşadığı derdi, sıkıntıyı. Dinleyin dostlarım beni. Vay vay vay, ne güzel söylemiş Emrah da. Eminim birçoğunun haykırışı oldu bu şarkı. Ve bu şarkı rahmetli Hüseyin Altın'da. Seni soranlara ne diyeceğim diyecek. Bursa Enişehir'den İbrahim Karabahtırlı, Mesut abim ve Samet kardeşimle dinliyoruz demiş. Kayseri'den Kader, Bergen'den bir şarkı, çocuklar eşimle dinliyoruz. Eşim Betül'le birlikte Kahramanmaraş'a doğru yolda izlenmiş Müslüm Baba'dan diyor. Bir sevenimiz isim göremedim. Muğla Milas Durmuş Ali ve Melek için denmiş. Elazığ'dan Erkan. Saygı selamlar demiş. Arabada dinliyoruz New York'ta. Gülden Karaböcek'ten çalarsan mutlu oluruz. Memleketim Afyon'a denmiş Neriman. Mesaj attığı anda da o şarkıyı çalmışım Gülden'den daha doğrusu. Memnun olmuş. Antalya Döşem Altı Açık Cezaevinden Orçun Gürsu'dan A27 koğuşundaki Ato Baba, Sedat Genbeş ve yanındaki tüm arkadaşlara denmiş. Çanakkale'den selamlar tüm kralcılara demiş Altan. Lüleburgaz'dan Mekansız Umut Üçlük demiş bakalım şarkılarına. Üzel ailesi ve Yanar ve Güle benzer ailesine. Muğla Milas'tan Nülüfer. Çocuklarıma bütün kralcıları diyor. Bir de çok sevdiğim eşim Hasan'a. İnegöl'den Ferhat eşimle dinliyoruz balkonda.

Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Erdi baba söyler. Zalimsin diyorsam söyleten sensin. Mahsuni Arslan, abisi Ferman Arslan ve değerli arkadaşlar Erdal Kahraman, Berke Han Dökmen, Adem Çakır, Babik Murat Arman denmiş. Konya'dan Derviş Bozkurt selam olsun demiş. Denizli Kayhan'dan Bekir, kendisini tüm kralcılara. Su şehrinden Muhsin Yazıcıoğlu parkında oturan misafirler için denmiş. Lokmacı Alican.

Mersin Gülnar'dan Mehmet, Ali Yonca, Sinan Şen, Radar lakaplı Ramazan Er ve Ali Mert kardeşime. İsmail Muğla Güllük, kamyon kooperatif şoförleri için demiş İsmail. Sakarya'dan Okan Göymen'e sıradaki şarkı denmiş. Ankara Mamak'tan Emrullah, kız arkadaşı Fulya'ya. Bir de Yozgatlılara armağan etmiş.

Almanya Wonsack'tan. Kütahyalı Recep, İdris, İzmitli Metehan ve de Erdem kardeşime denmiş, tüm kralcılara denmiş. Antalya'dan İlknur, Antalya Cezaevindeki Remzi Özgan'a armağan etmiş. Kayseri'den Tren Makinistleri Furkan ve Kürşat'tan selamlar denmiş. Yoldayız, dinliyoruz denmiş.

Yıldız elinden Hatice, canım abim Volkan'a, Fransa'dan Özlem, dermansız derdi olanlara. Adresimiz değişir, frekansımız asla demiş. Sivas'tan Kasap Ali, eşine armağan etmiş şarkılarımızı. Adana Etekli Köyü'nden Uğur ve eşim Mesudi'ye, Üstü Baba'dan denmiş. Sakarya'dan Zeynep, çok sevdiği Recep'e. Sivas'tan Burak, Furkan, Doğru, Soner, selamlar demiş Serkan Kaya'dan. Kartepe'den Yusuf Çelebi, kendim için diyor Ferdi Baba'dan. Demirkaş, Kaman'dan Yücel, Sivas'ta yatan oğlu Ahmet Sarışık ve arkadaşı Ümit'e.

Tekirdağ Saray'dan Ahmet Faruk. Tüm sevdiklerine ve saray halkına. Adana'dan Feray, canım eşime. Tire'den Gözde ve Mustafa, Sibel Can'dan. Sakarya'dan Aykut Uçar. Eyvallah. Uzunca bir mesaj yazmış. Alaplı Fındıklı köy halkına. Fransa'dan Aysun Murat'a. Çok değerlisin, yüzümü güldürenim demiş.

Habil üçlük demiş. Kayseri Develi'den Seyfullah göndermiş mesaj. Tüm sevdiklerine ve eşine, Uşak'tan Vahide kızıyla dinlediğini belirtmiş. Fransa'dan Murat, çok sevdiği Aysun'a. İstanbul'dan Fatih Özmen, üçlük demiş. Kumkapı sahilde dinliyoruz. Rasim amcasına da armağan etmiş. Bremen'den Ataşahin. Rotası Bahri'den selam demiş. Hatay Hassa'dan.

Ankara Bahçeli Evler'den Şenol yakın takipteyim diyor. Balıkesir Havran Çakmak Mahallesi'nden Şemsettin. Eyvallah. Almanya'dan selamlar demiş Ali Demiral. Gazi Mahallesi'nden Halil. İki şarkıdan birini istemiş. Eskişehir'den Berkay Akkaş, Yasin Çolak'a selamlar demiş. Kayseri'den Serkan. Adana Pozantı'dan Gümüştaş Madencilik Servisi Şükrü Karakaya, Ferdi Baba'dan. Bağcılar'dan Tülin. Yasemin ablamla mesaiye kaldık diyor. Davutlar'dan Ali Karayel. Eskişehir'den Ali Mert, Diyarbakır'da görev yapan polis memuru, yeğeni Eren, eşi Sevda ve biricik kızları Defne'ye. Esenyurt'tan Ümit, Marmara Kadın Kapalı'da yatan kıymetli eşi Larine. İzmir'den Dündar, üçlük demiş. Eşi Serap, kızları Sıla ve Azra'ya. Fatma Emektar ve annem Semiye Emektar. Nuğla Milas, Sakarkaya Mahallesi'nden. Baba sana da armağan etmiş. Kocaeli Arslan Bey'den Mahmut, servis şoförümüz Halit Battal'a. Nuğla Milas'tan Yeliz, Baran ve tüm kral ailesine. Sakarya Geyve'den arkadaşım Elif Yaman'ın doğum günü kutluyorum denmiş. Derya, Aynur, Şerife, Nurten, Hanife, onu seviyoruz denmiş. Na na na na na na na. Ankara'dan Aytekin'i bekliyorum demiş. Ona armağan ediyorum şarkıları demiş bir sevenimiz. İzmit'ten Metin Bülbül, cezaevindeki can dostu Emre Alim'e.

0: Hulusi Zeybek hatta bekliyor. Üçlüğümüzü yapalım. Zaman çok hızlı ilerliyor. Çok mesajımız var ama Hulusi'yi daha fazla bekletmeyelim. Değil mi Hulusi?
1: Evet abi, iyi akşamlar.
0: Eyvallah, iyi akşamlar. Hulusi Zeybek, nasılsın, iyi misin?
1: Abi çok şükür, sağ ol. Sen nasılsın, iyisin?
0: İyiyim Allah'a şükür. Üçlüğün hazır, sen hazır mısın?
1: Ben hazırım abi, her zaman.
0: Maşallah. Hemen mesajını okuyorum Ata abi, hayırlı akşamlar. İzmir'den Hulusi Zeybek, üçlüye talibim demiş, şarkılarını sıralamışsın. Güzel ülkemin güzel insanlarını armağan ediyorum, hayırlı akşamlar diyerek mesajını tamamlamışsın. Bu satırlara, bu mesaja eklemek istediğin neler? Söz sende, gönlünce seslen, imzanı da at son üçlüye. Üçlüğünü dinleyelim Hulusi Zeybek.
1: Ata abicim, beni seven sevmeyen herkese armağan ediyorum bunu. Güzel ülkemin güzel insanlarını armağan ediyorum. Herkese saygılar, selamlar, sevgiler.
0: Şimdi
1: üçlük zamanı.
2: Atadan müzik ziyafeti.

zamanımız kaldı. Mesajlarımız çok. Hemen bakalım. Sinop Ayancık Doğanlı köyünden Erdoğan Karaaslan eşi Reşide Karaaslan'a. Yayınlar ata demiş dayı ve yeğenleri Özcan ve İsmail'e. Gazi Osman Paşa'dan Recep, İstanbul Gazi Osman Paşa'dan Recep, Gülden Karaböcek'ten. Ankara'dan Fatih, Orhan Esen'den bir şarkı diyor. Tekirdağ Karaca Kılavuz'dan Necmettin Meriç, tüm kralcılara Turgut Ömer, Şevki Uğur, Şakir, Çoban, Ömer Kepçeci, Dinçer ve tüm Müslümcülere. Oto elektrik ustası Mustafa Çakır'a. Yalova Dereköy'den Güner Kiraz, sevdiklerime. Milas Konakköy'den Emrecan Konakköy gençlerine. Hidayet Yetkin, İzmit Körfez'den. Beni seven herkese denmiş. Balıkesir'de nöbette olan Mustafa, Şeyma, Beyza ve Nazlı olan ekip arkadaşlarımla. İbrahim Tatses'ten denmiş. Diyarbakır'dan Nazen dinlemede izliyor. Samsun'dan Nurcan eşimle dinliyoruz diyor. Kayseri'den İbrahim Yaman. İncesu, Süksünlüler ve tüm kralcılara denmiş. Edirne'den Onur, biricik sevgilim Tuana'ya. Manisa Soma Turgut Alp. Sokak lezzetleri Mehmet Usta. Tüm müşterilerime. Hollanda'dan Ahmet Kahveci, Hollanda'ya gelen davetsiz misafirimiz Sait Özdemir'e.

0: Muğla Milas'tan Yeliz Baran tüm kral ailesine demiş. 500 evlerden Feride Yiğit.
1: Her gün.
0: Eyvallah. Nevşehir Kapadokya'dan Mustafa Poyraz. Yanında kuzenim Erkan Kara için diyor. Ankara'dan Söner. İbrahim Erkal'dan. Bornova'dan, İzmir'den Ayşenur ve Kemal, Uğur ve Merve çifti. Merve'nin doğum günü şerefine sıradaki şarkılar denmiş. İzmir Tire'den Hasan Çelebiler, Berber Odası Başkanı Elçin abi ve çalışanlarına denmiş. Gazman

Ogan'dan, değerli eşi İlknur Ogan'a. Almanya'dan Nesibe, tüm sevdiklerine. Bursa Karacabey'den Burtat Ahmet'e. Ankara'dan Turgay Can Türk. Eyvallah.

Özcan Isparta Yalvaç'tan Mustafa ve İsmail abime demiş. İnegöl Yeniceköy'den Mustafa Biçer. Ümit Arık Beyefendi'ye. Diyarbakır'dan Emine, annesi Leyla'ya. Metin Bulancak'tan demiş. Metin Bülbül, can yoldaşı Songül Acar Bülbül'e. Sivas'tan Meryem Demir. Tekirdağ Malkara, Fazlı Mert Gürkan Samet'e. Burdur Gölhisar'dan Rıza Özturgut. İstanbul'dan Zeynep, yengem Servet'e. İzmir Balçova'dan babaannem, babam ve annemle İncir Altı yolunda dinliyoruz demiş. Bir sevenimiz, isim göremedim. Diyarbakır'dan Necda oğlu Muhammed'e. Almanya'dan Ramazan. Almanya'dan Fatoş. İzmit'ten Yüksel eşiyle dinlediğini belirtmiş. Ordu Çatalpınar'dan Fatih. Tekirdağ Malkara Sanayi Başkanı Süleyman Atay. Yayınlar demiş. 58T0373 Sivas'tan Yılmaz. Emine ve Mustafa için. Ankara Çubuk'tan Hasan Recep. Isparta'dan. Eyvallah. Başka. İzmir Ala'dan Levent. Damara devam demiş. Melike Kahveci'ye, Hollanda Levent'e.

0: Şak Eşmeden Yusuf Yavuz'a. Gülsemin Topsakal Almanya'dan doğum günüm diyor. Sinop Ayancık'tan Sercan Özcan. Esenyurt'tan Fatih. Eşim Dile, onu çok seviyorum demiş. Tebriz'den Habib. Eyvallah, son bir değerlendirme yapmış oldum İlgi Alakanıza. Çok çok teşekkür ediyorum. Yine maşallahınız vardı mesajların. Veda şarkımız da Zeynep'ten gelsin bakalım. Onda gönlü olsun bakalım. Duman olmuş galiba. Her zaman olduğu gibi her şeyin en iyisini, en güzelini, en hayırlısını diliyor. Her şeyin gönlünüzce olmasını diliyor. 39 saat sonra tekrar birlikte olabilmek ümidiyle. Hoşça kalın, kendinize iyi bakın. Tövbeleri kabul eden, duaları kabul eden, şükürden hoşnut, memnun olan, tüm kainatın sahibi Allah'a emanet olun.
1: Atadan müzik ziyafetini dinlediniz. Atadan müzik ziyafeti.

Oysa, oysa ben seninle bir dalın yaprağı gibi tomurcuklanmak istedim.

soytarlık etmeden güldürebilmek seni, ekmek çalmadan doyurabilmek ve haksızlık etmeden doğan güneşe, bütün aydınlıkları içine süzebilmek gibi mülteci isteklerim oldu ara sıra, biliyorsun. Şimdi iyi niyetlerimi bir bir yargılayıp asıyorum.

kafamı duvara vurmadan tanıyabilmek seni. Beyninin içindekileri anlayabilmek ve yitirmeden yüzündeki anlık tebessümü. Bütün saatleri öylece dondurabilmek için çıldırasıya parladım kendimi. Lanet olsun. Artık sigarayı 3 pakete çıkardım günde. Olsun gözüm olsun. Ne olacaksa olsun.